0: Ayşe, iz bırakan şarkılar bu programda. Arabeskin Kralı.
1: Fırat yayında.
2: Geldi radyonun delisi. Efendim herkese selamlar, iyi akşamlar. Dileklerimizle Fırat'la Damardan Kalbe programını her zaman olduğu gibi başlıyoruz. Hazır mıyım? Var ya, bugün size çok değişik şarkılar çalacağım. Yani hayatınızda belki de duymadığınız şarkılar dinleyeceksiniz. Onlardan bir tanesi. Ümmiye, bilenleriniz var mı? Mutlaka vardır canım. Şöyle eskilerde yaşayanlar, şöyle babalarımız falan bilirler bu şarkıları, bu sanatçıları. Efendim şu an radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize selamlarımızı, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Çalışanlarımıza, mesai olanlara kolay gelsin. Bu saate temizlik yapanlar vardır belki. Mutfakta yemek yapanlar, yemek pişirenler, bulaşık yıkayanlar, ne bileyim banyo yıkayanlar vardır mesela dinleyerek. Kolay gelsin, dileklerimizi gönderelim sizlere. Bu şarkı sizler için gelsin. Şimdi araçlarında direksiyon sallayarak sesimize kulak veren minibüs şoförlerimiz var. Bizleri unutma diyorlar. Hani mesaj atma şansımız yok direksiyon başında ama bizlere de şarkı gönder diyorlar. Tüm minibüs kop şoförlerine, minibüsçülerimize selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Allah kaza bela vermesin efendim.
3: Aşkım bana sendin.
2: Şimdi ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bilmeyenler için söylüyoruz. Zaten bilen biliyor. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz. Az sonra bu güzel şarkı sonrasında sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız. Bu arada hatırlatayım. Yani 20 çift 0 itibariyle 20 01 arasında tam 24 tane mesaj gelmiş.
3: Ak düştü.
2: Bu nasıl bir istikrardır var ya. E tabi başı çekenler belli abi. Nasıl yapıyorlar ben de bilmiyorum.
3: Hala seni bekliyor. Çaresiz.
2: Hadi o zaman bu güzel şarkıyı dinleyelim. Sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
4: Fırat'a selam. Damara devam.
5: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: keyifli değil mi? İlk defa dinleyenleriniz olmuştur mutlaka. Beğendiniz mi? Abi biz böyle şarkılar çalarız işte. Bugün ağlatacağım sizleri, ağlatacağım.
1: Fırat'a selam, damara devam.
0: Fırat'a selam, damara devam diyoruz ve bir Atilla Kaya yorumuyla sizleri baş başa bırakacağız. Öncesinde gelen mesajlarınızı paylaşmaya başlayalım. İyi yayınlar Fırat abi. Ben Derya Öztürk. Şarkılar canımdan çok sevdiğim eşime Kürşat Öz'e armağan olsun. Kokun yokken aldığım her nefes biraz eksik demiş. İyi yayınlar. Ben Seda Çalışkan. Sıradaki aşk şarkıları hayatımın anlamı eşim Tuğra Çalışkan'a armağan olsun. Hasretin ne? Seni bekliyorum sevgilim diyerek mesajını noktalamış. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı Hasan Falçısı kardeşim Recai Söze'ye gelsin demiş sevgili Kazım Çevik. Günlerdir içime çöktü ayrılık.
2: Öyle boynu bükük duruşum
0: ondan. Öyle boynu bükük duruşum ondan.
2: İçime çöktü ayrılık.
0: Haydi o zaman Epik'te bu güzel şarkımızı dinleyelim sonrasında. Abi Fırat'tan damardan kalbi burada olacak. Hiçbir yerlere ayrılmayın. Radyonun delisi bu delisi.
1: Fırat'a selam, damara devam.

abi gidenler vardır ya. Böyle film şeridi gibi gözünüzün önünden akıp gider var ya, giderseniz şayet. Boşuna yazmamışlar zaten bu şarkıları. Demek ki gidenler var. Devam ediyoruz Fırat'a Damardan Kalbi programına. Bendeniz Fırat efendim. Çok güzel bir şarkı dinleteceğim şimdi sizlere. Biraz eskilerden biraz daha yenilere doğru gidelim. Canım eşim hayatıma, ben Anam buradan Aybar. Sıradaki şarkı canım babam Yaşar Armut'a ve arkadaşları Ahmet Kaya, Emin Meral, Mahir Bayram, İsmail Eker, Deniz Gündoğmuş ve Fırat abi sana gelsin demiş. Sen bana her zaman çok iyi bir eş oldun. Biliyorum ki ona da çok iyi bir baba olacaksın. Seni çok seviyoruz. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Anamur'a selamlarımızı gönderelim sevgili dostlarımıza. Sıradaki şarkı Kürşat Çiftçioğlu'ndan Can kardeşi Mustafa Can Sabah ve Hasan abileri Çağrı Yusuf Işık ve Ahmet Kurt'a gelsin demişler. Şarkı istemişsiniz ama şarkı çalamıyoruz sevgili kardeşim. Sıradaki şarkıları armağan edeceksiniz. Evet, aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz var. Hatırlatalım tekrardan. İyi akşamlar, kolay gelsin. Güzel insan Fırat, sıradaki en güzel şarkılar Aslan Parçası Gözümün Nuru Canım Oğlum Recaip Süzey ve sana gelsin. Tüm değerli arkadaşlarınıza, arkadaşlarına, radyonuzun değerli çalışanlarına armağan olsun. Allah'a emanet ol yiğidim demiş Müfide annemiz. Haydi o zaman Güllü ve sizleri baş başa bırakalım. Dur diyecek, sonrasında buradayız. Hasret

güzel şarkısıyla da Güllü'yü rahmetli almış olduk sevgili dostlar. Merhaba Şalan, tüm aşk şarkıları canım sevgilim Hıdır Poyraz'a gelsin. Seninle bir ömür sevgilim. Moral bozmak yok, seni çok seviyorum demiş. Ne güzel var ya. Merhaba, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan Resul Can Şahin'e armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Ben Elif, sıradaki şarkı dayım Mert Vadi ve arkadaşları Hasan Bahsi Ceylan, Yılmaz Duran, Tarık Akan, Oğulcan Şahin, Ceylan Duran ve tüm sevenlere sıradaki şarkılar armağan olsun demişler. Şimdi var ya, güzel bir şarkı dinleteceğim sizlere. Bazı aşklar vardır bilirsiniz. Sonu gelir, kitabı kapanır. Geriye sadece yanmış sayfalar ve hatıralar kalır. Ama bazı aşklar da vardır ki herkes bitti sanarken güllerin altında hala bir kor saklıdır abi. Yıllardır

diyor ya şarkının bir tanesinde. Senin aşkımız eski bir roman, yanmış sayfaları külüdür kalan diyor ya. İşte o küllerin yeniden alev alabileceğini bilmiyor ya, o şarkı bilmiyor. O şarkı tam da bu şarkı anlatıyor. Tavernemizin babası Cengiz Kurtoğlu radyonuzda sizlerle küllerin aşk diyecek sonrasında. Çok kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında burada olacağız.

0: selam, damara devam.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.
2: Mersin FM 104.6.

Fırat'ta Damardan Kalbi Tümüs ile devam ediyoruz sevgili dostlar. İlk reklam kuşağımızı geride bıraktık ve sonrasında kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Çok güzel bir şarkı gelecek şimdi Ali Tekin Türe yorumuyla. Sevmek yok. Merhaba yayınlar. Sıradaki tüm şarkılar benden Uğur Dağ ve canımın eşi bir tanecik abim Lokman Yeşilyurt için gelsin demiş dinleyicimiz. Sıradaki şarkıyı Abdülkadir'den amcam Hüseyin, Fidancı'ya ve tüm arkadaşlarına armağan etmek istiyoruz demiş dinleyicimiz. Kolay gelsin yayınlar, ben Mersin'den Süleyman Yeşilyurt. Sıradaki tüm şarkılar Silifke'de bulunan abim Lokman Yeşilyurt'a. Değerli dostları İsmail Ekinci, Burak Temel, Mustafa Alpaltun, Emre Erdemir. Kardeşleri Uğurcan Yılmaz, Uğur Dağ, Sertan Ünal ve Veli Arslan, Mazhar Kör, Yakup Karahan'a gelsin. Yayınlar kolay gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Ali Tekin Türe'yi bilenler bilir. Birçok sanatçının söylemiş olduğu şarkıyı Ali Tekin Türe kaleme almıştır arkadaşlar. İşte onlardan bir tanesi Sevmek Yok. Radyonuzda sizlerle.

0: edilmek yok. Yalanmış, yalanmış Beyazıt bağlılığımız. Bir daha ümit yok, bir daha ümit yok, bekletilmek yok. Kim severse sevsin, kim severse sevsin delicesine. Canını, canını aşkına verircesine. Ben artık inanmam kul sevgisine. Bir daha sevmek yok, bir daha sevmek yok, aldatılmak yok. Ben artık inanmam kul sevgisine. Bir daha sevmek yok, aldatılmak yok.
1: Arabesk'in Atay Lamara Fırat yayında.
2: Damarsa damar, işte o kadar.
3: Mersin efendim. 104.7.

0: zaman benimle olan, neşeyi, huzuru yanımda bulan. Şimdi, şimdi bir yalnızlık bana kar kalan. Bir daha sevmek yok, bir daha sevmek yok, aldatılmak yok. Kim severse sevsin, kim severse sevsin delicesine. Canını aşkına verircesine.
1: Ben artık inanmam kul sevgisine.
0: Ben artık inanmam kul sevgisine.
1: Bir daha sevmek yok.
0: Bir daha sevmek yok. Aldatılmak yok. Bir daha sevmek yok. Aldatılmak yok.
2: Abi anlatırım sizi. Vallahi var ya, hiç affetmem, ağlatırım, haberiniz olsun. Vardır ağlayanlar. Ağlayın da rahatlayın abi ya. Ne olacak ya?

Ali Tekin Türey'de bu güzel yorumuyla rahmetle anmış olduk sevgili dostlar. Dediğim gibi Ali Tekin Türe birçok sanatçının, yani aklınıza kim gelirse gelsin, Müslüm Gürses'ten Bülent Aysoy'a, Ferdi Özben'den Cengiz Kurtoğlu'na kadar, yani aklınıza kim gelirse birçok şarkıyı kaleme alan sanatçıdır Ali Tekin Türe. Ferdi Özben dedik ya, güzel bir Ferdi Özben şarkısı dinleteceğim sizlere var ya.

0: Şimdi bakalım mesajlarımıza nerede kalmıştık. Fırat'ını yayınlar. Ben Kürşat Öz. Sıradaki şarkılar değerli büyüğüm dayım İsmail Ekinci, Mustafa Alfaltun, kardeşim Doğan Demir Yılmaz. Dostlarım Reşat Gücüler, Hakan Çatan, Nebi Kalle, Semih Tekin, Can Göçmen, Hasan Hüseyin Deniz, Harun Canyurt, Murat Ersin, Barış abilerim, Şavker Ozan, Acun Karal ve Burak Temel için gelsin demiş sevgili kardeşimiz. İbrahim Söylemez'den değerli dostlarım Mert Sevgi Emrah Eskioğlu, Mahmut Karaca, Hacı Veli Gezer, Şimert Gezer, Osman Durmuş, Mustafa Can Sabah, Erdal Tiryaki, Ahmet Yıldız'a sıradaki şarkılar armağan olsun demiş dinleyicimiz. Şimdi aşığım ben diyecek Ferdi Özbeyan, hep birlikte bu güzel şarkı dinleyelim sonrasında. Buradayız abi. Ne yapıyoruz? Kolonlara coşkuyu veriyoruz.
1: Ver coşkuyu kolonlara. Ver coşkuyu hacı.

içinde öyle dinleyicilerimiz var ki sabah gözünü açıyor, radyosunu açıyorlar. Yatana kadar abi, yatana kadar radyo çalıyor, mutfakta çalıyor, yatak odasında çalıyor, mutfakta çalıyor.

0: saatte radyo çalıyor var ya. Yani evden çıkıp gidiyor, hala radyo çalmaya devam ediyor. Öyle dinleyicilerimiz var ki işte, sevgili Fatma ablamız şu anda bizleri dinliyor ve sevgili Ahmet abimiz, selamlarımızı gönderelim onlara. Her daim, her daim var ya. Yani hiç kimse dinlemese bile iki tane dinleyicimiz hazır abi. Tabii işin şakası tabii ya. Bizi binlerce kişi dinliyor biliyorsunuz değil mi? Araçlarda özellikle. Mutfaklı ev hanımları çok dinliyorlar. İş yerlerinde ben sanayi geziyorum ya. Gerçekten de abi. Bütün sanayide genelde iş yerlerinde çalıyor. Radyo olmasa bile tamire gelen araçlarda mutlaka açıyorlar, haberiniz olsun. O da bizim radyomuz tabii ki ya. Başka radyo mu var dinlenecek? Şimdi Bergen'le devam edeceğiz. Çok güzel bir şarkısıdır. Ruslan olsun diyecek. Bilmeyerek kırdım seni. Merhaba, ben Erdem Kurt. Silifke'de bulunan kardeşim Ahmet Kurt, Kürşat Çiftçioğlu'na ve Oktay Demirezen'e sıradaki şarkılar gelsin demişler. Yayınlar Mutan Antalya'dan selamlar. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Hilmi Doğrum'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Ben Kerem Kaşar, sıradaki şarkı canım arkadaşım Mert Kalli'ye armağan olsun demiş. Haydi o zaman Bergen'i dinleyelim. Sonrasında buradayız abi. Yükselt, yükselt sesleri, yükselt. Yani maksimum yap abi. Tabii ses çatlamayacak dereceye getirin. O şekilde dinleyin.
1: Aho lan, aho, aho. Ben ölüm, ben ölüm lan.
2: Ver coşkuyu kolonlara. Ver coşkuyu hacı.
3: Mersin FM 104.6.

Ya sev ya öldür beni. Abi kimi çalsak var ya rahmetli ya. Olmazsa olmazı sanatçılarımızdan bir tanesi Bergen. Sizlerle buluşun sevgili dostlar. İmparator yorumuyla devam edeceğiz. Aman abi, şu ağzımızı açmayalım.

İbrahim Tatlıses hala hayatta, biliyorsunuz zaten. Allah uzun ömürler versin diyelim. Şimdi birkaç tane mesaj paylaşacağım. Bu güzel şarkıda sizleri baş başa bırakacağız. İyi akşamlar bir tanecik sevgilim Recai Sözay'ı için. Sıradaki şarkılar armağan olsun. Seni çok seviyorum. Bizi merak etme. Allah'a emanet ol demiş. Bir mesaj daha okuyacağım. İyi akşamlar abi. Sıradaki parça Nisallarından Suat ve Fuat Teker'e gelsin. İyi ki varsın canlarım demiş. Günaydın.

Şimdi radyo günlüklerine bir hikaye anlatayım mı size arkadaşlar? Biliyorsunuz akşama kadar esnaf gezeriz, sağa sola gezeriz biz. Şimdi bebişlerin yanında oturuyorum. Bugün yanında da bir başka bir birisi var. Adam müşterimiz yani. Şimdi sen kalkıp niye öyle diyorsun? Diyor ki, ya ben diyor radyo dinlemiyorum diyor ya. Dedim sen radyo dinlemiyorsan radyoyu kimse dinlemiyordur abi. Sen dedim Luna Park'a gidiyor musun? Yok dedi gitmiyorum. O zaman dedim Luna Park batmıştır abi. Size bir sır vereyim mi? Az önce şimdi reklamları dinledik ya. Kendini bildim bileli bu radyoda çalan reklamlar var abi. Çok affedersiniz bu adamlar salak değil var ya, her ay para veriyorlar.

0: kapın altında kalmam var ya. Taşık etini koyarım. Yaşadıkça her gün kahroluyorum. Adamdaki rahatlığa bak ya. Müşterinin yanında söylediği lafa bak. Size bir şey daha söyleyeceğim. Sabaha kadar yayın yapsam mesajları yetiştiremem. O derece yani. Bu insanlar radyocunda mı biliyor musunuz? Kafasına göre mesaj atıyorlar. Fatih Silifke'de bulunan oğlum Erdem Yerlikaya ve değerli arkadaşlar için sıradaki şarkılar armağan olsun. Teşekkürler demiş. Bizler teşekkür ediyoruz. Selamlar, iyi akşamlar. Dileklerimizi gönderelim. İyi yayınlar. Mutlan selamlar. Sıradaki şarkılar her şeyden çok sevdiğim Aslan oğlum İlmi Durum'a ve can arkadaşı Ceylan Duran'a gelsin demiş. İyi yayınlar. Hayırlı akşamlar. Ben Elisa Duru Çelik. Sıradaki şarkı hasretine dayanmaya çalıştım. Güzel babam Kadir Çelik'e gelsin seni çok ama... Çok seviyorum demiş sevgili kardeşimiz. Ama var ya ne güzel bir şarkı değil mi? İbrahim Tatlıses şarkısıdır. Güneş yarın doğmayacak. Ceylan yorumuyla dinleyeceğiz. Sonrasında buradayız efendim.
1: Fırat'a selam. Damara devam.
2: Yürü be. Allah'ına kurban.
3: Mersin FM 104.6.
4: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

yarın doğmayacak. Ceylan yorumuyla radyonuzda sizlerdir sevgili dostlar. Fırat'la Damardan Kalbe programı tüm hızıyla devam etmekte. Perdiciler hazır mıyız? Perdiciler! Haydi o zaman bu şarkı sizler için gelecek. Bak şimdi şarkının güzelliğine bak abi. Naif! Şu şarkının girişine bakar mısın? Çok naif. Beni benden aldı var ya. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam diyelim. Yeniler sıradaki şarkı canım abim Kerem Kaşar'a dostları Tarık Akan'a. Orhan Akıncı, Kemal Yener ve Suat Fuat'a gelsin. Canım abim Kerem Kaşar ve dostları olan abilerimin. Hepsini çok seviyorum, iyi yayınlar demiş. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat Reis. Güzel insan radyomuzun olmazsa olmazı. Ben Memduh Sözay, sıradaki en güzel şarkıları. Aslan parçası canım oğlum Recai Sözay ve sizlere Erdal Tiryaki, Muhammed Gülcekin, Mehmet Kurnaz, Onur Toy, Suat Nalban, Terdem Yerlikaya ve tüm arkadaşlarına gelsin demiş sevgili Memduh abimiz. Keyifli yayınlar demişler. Vallahi çok keyif alıyoruz var ya. İsmim Orhan. Sıradaki şarkı abim Kerem'i arkadaşları Suat Fuat kardeşlere. Orhan Akıncı, Tarık Akan, Mert Kalle ve Kemal Yener'e çok çok selamlarımı iletiyorum. İyi akşamlar demiş dinleyicimiz. İçime doğmuştu sanki diyecek Ferdi abi. Volümleri yükseltin abi. Olmasa derdini söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyorum.

0: günah değil mi? Yazık değil mi sensiz geçen ömrüme?
1: Sensiz geçen ömrüm.
0: Rahmetli Ferdi Tayfur. İçime doğmuştu sanki sizlerdiniz.

0: canım oğlum. Veli Ançelik, sen benim en güzel hikayem, en kıymetli emanetimsin. İyi akşamlar demiş sevgili Fatma ablamız. İyi yayınlar. Ben Çağlan Ursa'daki Şarkı abim Ömür Kara, Mehmet Zeki Parlaş, Ay, Arif Aydın ve Arselim'e gelsin demiş. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam dileklerimizi gönderelim. Ben Alaaddin Değmen, sıradaki en güzel şarkılar Aslan Yiyenlerim İkizler Suat ve Fuat Teker için gelsin. Hayırlı işler demiş. Teşekkür ediyoruz sevgili kardeşim. Selamlar olsun. Şimdi Ümit Besen sevenleri radyonun başına toplayalım. Volümleri yükseltelim. Sensiz geceler diyecek Ümit abi. Sonrasında buradayız abi. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Fırat'a selam. Damara devam.
2: Yürü be. Allah'ına kurban.

0: teselli. Uzundur bitmiyor sensiz geceler. Uzundur bitmiyor sensiz geceler.
1: Uzundur bitmiyor sensiz geceler. Allah Allah.
0: Sensiz geceler. Uzundur bitmiyor sensiz geceler.
1: Orhancılar, sizler için güzel bir şarkı gelecek. Bak şimdi. Ne diyorlar? Şu şarkının girişinin güzelliğine bak ya. Ne kadar naif, ne kadar naif. Vallahi kahkaha efekti olsa gireceğim var ya. Alkış girelim abi o zaman. Reklamlar öncesindeki son şarkımız Orhan Gencebay, Vefasız Aşk. Sizlerle buluşacak sevgili dostlar. Mesajlarımıza bakacağız. Kolay gelsin Fırat abi. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Recai Soza'ya gelsin. Seni çok ama çok seviyorum demiş. Ben Cesur. Sıradaki şarkı babam Burak ve ablam Sebahat'e gelsin demiş sevgili kardeşim. Selam abi, yayınlar diliyorum. Ben Sibel, nasılsın demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Canım annem. Kurban oldum, seni çok özledim. Ellerinden öpüyorum demiş. Tüm güzel şarkılar annem Necla'ma armağan olsun demiş. Vefasız aşkla sizleri baş başa bırakacağız Orhan Gencebay. Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında son yarım saatimizde karşınızdayız abi. Nasıl geçti zaman, nasıl geçti anlamadık var ya. Nasıl keyif alıyor musunuz? Şarkılar nasıl, beğeniyor musunuz? Haberlerinizi alıyoruz ya, beğeniyorsunuz ya, biliyoruz. Abi yüksel sesleri, yüksel!
2: Aho lan, aho, aho! Ben ölüm, ben ölüm lan!
3: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı!
4: Mersin FM
5: 104.6.

0: Abi reklamları dinledik. Reklamlar sonrasında son yarım saatimizde karşınızdayız sevgili dostlar. Güzel bir İpek Pınar dinleteceğim sizlere. Biliyor musunuz İpek Pınar'ı? Bilmezsiniz değil mi? Ali Tekin Türe şarkısı Gitme. Müslüm Gürses söyledi. Söylemeyen kalmadı bu şarkıyı. Bir de İpek Pınar'dan dinletelim sizlere bakalım. Beğenecek misiniz? Şimdi bakalım mesajlarımızı yayınlar. Ben Nazisel Alşan. Sıradaki şarkı babam İsmail Alşan. Kardeşlerim Ali Şahin Alşan, Arif Aydın, Şahlanur ve Mehmetcan Usul'a armağan olsun demiş. Bir dinleyicimiz o kadar sabırsız ki mesaj üstüne mesaj göndermiş. Anca bu saate kaldı mesajı ayırdı. Akşamları yayınlar sıradaki tüm şarkılar kardeşim Sertan Ünal'a gelsin. Her zaman yerinde ablam var, bunu sakın unutma diyerek mesajını sonlandırmış. Halil Aydın'dan abim Arif Aydın'a sıradaki şarkılar gelsin demişler. Gelsin o halde. İpek Pınar'la sizleri baş başa bırakalım. Gitme diyecek, sonrasında buradayız. Vallahi çok güzel bir şarkıdır. Volümleri yükseltin abi. Sonra vay efendim ben duymadım, vay ben İpek Pınar'ı bilmiyordum demeyin. Bilmeyenleri öğretelim.
1: Selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

İpek Pınar gitme. Radyonuzda sizlerle buluştum sevgili dostlar. Gitme. Müslüm Babacılar hazır mı? Müslüm Babacılar! Allah'ım yarabbim var ya, çok güzel bir şarkı gelecek şimdi sizlere. İnsanlık öldü mü? Müslüm Baba yorumuyla dinleyeceğiz. İyi akşamlar abi, ben Mutan Gülşen Mülayim. Bir kadının cenneti dağ gibi duran bir adama yaslanmaktır. Biz beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız zorluk yok. Aslan eşim Ümit Mülayim'e sıradaki şarkılar gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı can yoldaşıma sesim. Yüreği güzel aslan eşim Kadir Çelik'e armağan olsun. Seni çok ama çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar Fırat. Kalbimdeki en güzel duyguların sahibi, gözleri olan kalbime tat kuran Şule Bozdan'a sıradaki şarkılar gelsin ve sana da gelsin kral demiş. Eyvallah, selamlar olsun. Bir mesaj daha paylaşacağım. Sefa Ark'tan Arif Aydın'a sıradaki şarkılar gelsin demiş. İyi yayınlar reis. Sıradaki şarkılar Mazhar Kör'den sıradaki tüm şarkıları değerli kardeşim Semih Gence armağan etmek istiyorum demiş dinleyicimiz. Şimdi bu dakika itibariyle mesaj göndermeyin abi. Kalan mesajları son kalan şarkılarımıza paylaşacağız. Çünkü bu şarkıdan sonra son iki şarkımız kaldı. Müslüm Babacılar volümleri yükseltin. Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyoruz. Müslüm Baba ile sizi

İnsanlık öldü mü? Doğru söyleyin. Müslüm Baba radyonuzda sizlerle buluştu. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Son iki şarkımız kaldı arkadaşlar. Gülden Karaböcek. Hemen ardından da bir kibariye yapacağız sizler için. Dediğim gibi mesaj göndermeyin. Kalanları bu son iki şarkıya saklayacağız. Şimdi 17 tane mesajımız var şu anda okumamız gereken. Bunun 8 tanesini şimdi okuyalım. 8-9 tanesini. Son kalan şarkıları artık son kalanları okuyacağız. İyi akşamlar, ben Mustafa Yıldırım. Sıradaki şarkılar canım kardeşim Fuat Suat Teker İkizlere ve dostlarım Aydın Yelboğa, Abdurrahman Uygun, Sertan Besenti, Kerem Kaçar, Orhan Akın, Cami İçelik ve amcam Mehmet Duran'a ve sizlere armağan olsun yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Selamun Aleyküm demiş dinleyicimiz Aleyküm Selam'ı yayınlar. Ben Okan Okay. Sıradaki şarkı kıymetli ve değerli dostlarım Mahmut Ünal Kaç, Abdülkadir Keskin, Mustafa Zehir, Zeynel Abidin, Uyar Anıl, Hasan Yıldız, Mehmet Kurnaz, Muhammed Gültekin, Ahmet Kurt, Oktay Demir Ezen, Hıdır Boyraz ve Emrah Eskioğlu'na armağan olsun. İyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Ellerden sakladım bunca derdimi. Şimdi bir tane okumamız gereken bir mesaj vardı. Ben hatırlatacağım demiştim. Çünkü videoya çekeceklerdi. O yüzden bakacağım şimdi onun sırası gelecek mi? Evet, muhtemelen evet. Hazır ol, hazır ol. Az sonra mesajını okuyacağım. Olan sevgimi, sevgili Gülcan. Kimseye güvenip sıra çalmadım. Kaybettim. Az sonra mesajını okunacak. O yüzden hazır ol. Videoyu yakala. Merhabalar, Şirinköy'deki Recai kardeşim Ahmet'ten selamlar demiş dinleyicimiz. Samet Alptürk'ünden Arif Aydın'a sıradaki şarkılar gelsin demişler. Ben Mutan, Emir Ali Ceylan, Silifke'de bundan babam Hasan Basri Ceylan'a ve arkadaşları Yılmaz Duran, İbrahim Doğan, Güray Yalçın, Kerim Kosak, Ceylan Duran, Ali Zengin ve sizlere armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere gelsin. Burak Tetik'ten, Arif Aydın'a, Azer Göbül'den başaramadım şarkısını istiyorum demiş sevgili kardeşimiz. Zahmet olmazsa demiş ama vallahi kardeşim şarkı çalsak var ya sabaha kadar yayın yaparız. Merhaba yayınlar, ben Durasan. Sıradaki şarkı özledik. Aslan abilerim Hakan Serin ve Hanifi Doğan'a gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. İyi akşamlar Fırat abi, ben Baran Serdar. Sıradaki şarkılar özlem duyduğum kadına gelsin. İsmini söylememe gerek yok. İyi biliyor kendisini demiş. İyi akşamlar Fırat abicim, seni dinlemekteyiz demiş sevgili kardeşimiz. Eyvallah, selamlar olsun. Yeniler kardeşim, yeni geldim eve, yine enerjin süper demiş. Teşekkür ederiz sevgili Hüseyin abimize. Vallahi bu enerji olmazsa dinleyiciyi tutamayız burada frekans başında, değil mi? Olması gerekiyor yani. Sıradaki şarkı oğlum Velihan Çelik ve sizlere gelsin. Allah'a emanet olun, selamlar demiş. Teşekkür

0: Geliyoruz. Saygılar, sevgiler, selamlar bizden olsun diyelim sevgili Hüseyin abimize.
1: Olan sevgimi kimseye güvenip sıra çalmadım.
0: Ben Selim Keden, Hakan Kara sıradaki şarkılar ailem. Arap Hüseyin, Ayşe Kara, Durmuş Kara, Esra Han Kara'ya gelsin. Bizi seven tüm dostlara selamlar. İyi yayınlar demiş sevgili kardeşimiz. Hazır mısın Gülcan? Hadi bas bakalım kayda. Merhaba, ben Gülcan Ertürk. Her şeyden çok sevdiğim eşim Akın Ertürk'e yazıyorum. Seni çok seviyorum sevgilim. İnşallah güzel günlerimiz çok yakındır sevgilim diyerek mesajını sonlandırmış sevgili Gülcan. Şimdi mesajları kısaltmak zorunda kalıyorum, kusura bakmayın. Çünkü çok mesaj olduğu için mecbur kısaltacağız abi. O yüzden kısa kısa yazarsanız mesaj ulaşması gereken yere ulaşsın, yeterli değil mi? Vallahi şarkıyı da bitirdik, mesajı okuyacağız diye bakalım. Şaka maka var ya, dedim ya 7-8 mesaj okuyacağım diye. Son 5 mesaj kalmış. Artık onu da son şarkımıza saklayacağız abi. Gülden Karaböcek. Radyonuzda sizlerle sevgili dinleyenler. Kimseye sır açamadım diyecek. Açma zaten var ya. Kimseye güven olmuyor var ya. Sırrını bir veriyorsun, herkese paylaşıyorlar. Ortalık 56 oluyor ondan sonra.

Verebilecek boşuna da dememiş yani. Son şarkımızla karşınızdayız sevgili dostlar. Hani 17 tane mesajımız var demiştik, var ya 12 tanesini bitirdik. Son 5 mesajımız kaldı, var ya bizim dinleyici de o kadar anlayışlı ki. Hani mesaj göndermeyin dedim mi direkt kesiliyor mesajlar. Teşekkür ederim abi anlayışınız için. Gerçekten baş tacısınız var ya. Sıradaki şarkı Mert Gezer'den, değerli dostlarım Mustafa Uysal Sarı, İsa Yusal, Uysal, Çağrı Yusuf Işık, Yusuf Işık, Osman Durmuş, İbrahim Söylemez, Mert Sevgi, Erdal Tiryaki, Mustafa Can Sabah, Tufancı, Naci Veli Gezer için gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. Selamun aleyküm demişler, aleyküm selam, iyi yayınlar. Sıradaki şarkılar Aslan abilerim, Mert Gezer ve Naci Veli Gezer için gelsin demiş. İyi yayınlar dilerim. Sıradaki şarkı ismini sayamadım. Dostlarıma gelsin. Babam Necdet İzmirli, Suat Teker ve Fuat Teker'e Hasan, Çağatay Topal, Doğan Demir Yılmaz, Behzat Demir Yılmaz için gelsin demiş. Ben Silifke'den Hakan. Sıradaki şarkı abim Olcay Şahin ve arkadaşları İbrahim Doğan, Mert Vadi, Hasan Bahsi Ceylan, Tarık Akan, Ali Zengin abime armağan olsun ve Maktim Restorant Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Duran'ı, yeğeni Ceylan Duran için gelsin demişler. Selamlar Fırat abi, iyi akşamlar. Ben Kerem Çağ, sıradaki tüm güzel şarkıları abilerim Hasan Bahşiş, Ömer Kara, Emin Avcı, Ulaş Dimli, Kuşçu Ömer ve kardeşim Arif Aydın için gelsin demiş. Evet, son mesajımız. Selam Fırat Bey, ben Kamil Yılmaz. Biricik aşkım Sibel Yılmaz. Seni çok seviyorum aşkım, seni çok özledim demiş. Ömrüm diyerek mesajını sonlandırmış. Valla Allah kavuştursun diyelim o zaman. Evet, son mesajımız arkadaşlar. Kibariye, başımıza gelene bak diyecek. Radyonuzda sizlerle buluşacak. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte oldum efendim. Sürçülisan ettiysem, bir hatam olduysa affola diyorum. Yarın saatler 20'yi gösterdiğince tekrardan birlikte olacağız. Görüşünce de hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.

0: Damardan kalbe sona erdi.
1: Damardan kalbe.
2: Damar denince damarın tek adresi.
3: Mersin FM.
2: Hep damar. Full damar.

Gitmek istiyorsan gidebilirsin. Biz ne ayrılıklar görmüş adamız. Çekinme. Sen de vur sırtımdan beni. Biz ne ihanetler görmüş adamız. Aldırma sen benim yalnızlığımı. Aldırma sen benim isyanlarıma. Boş ver sen de kalmış yanılarıma. Biz kadere çelme takmış adamız. Sevsen gidemezdin. Sevsen bırakmaz. Sevsen çıldırırdın. Seven ne yapmaz? Git, git bu ateşte beni kül etmez, yakmaz. Biz ne cehennemler görmüş adamız.

hadi. Daha çabuk, daha acele. Koş başka kollara koş, güle güle. Sen de unutursun adımı bile. Biz ne vefasızlar görmüş adamız. Hep aynı hikaye, hep aynı masal. Sen git bu şarkıyı başka yerlerde çal. Al yanı başımdan, gölgeni de al. Biz ne yalnızlıklar görmüş adamız. Aldırma sen benim yalnızlığıma. Aldırma sen benim isyanlarıma. Boş ver sen de kalmış yarınlarıma. Biz kadere çelme takmış adamız. Biz ne ayrılıklar görmüş adamız.

Artık kadehleri kırmayacağım. Aşkınla boş yere yanmayacağım. Resmin ellerimde çıkıp yollara, seni hiç kimseye sormayacağım. Artık kadehleri kırmayacağım.

bakmadan ayrılacağım. Zor olacak belki ağlayacağım. Yürekten seven bir sevgili bulup yeni bir hayata başlayacağım. Ardıma bakmadan ayrılacağım. Zor olacak belki ağlayacağım. Yürekten seven bir sevgili bulup yeni bir hayata başlayacağım.

kolay değil bu aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar, biliyorsun. Unutmak

kolay değil bu aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar, biliyor musun? Unutmak mümkün mü sanıyorsun? Farz

düştüm rüzgarlara. Savruldum ben kumsallara. Dalgalara vura vura dibe batmış gönül teknem. Dibe batmış gönül teknem.

oysa sevmem artık. Sevmek buysa aşk yerine, kötü şansa demir atmış gönül teknem. Deli gibi sevdim oysa sevmem artık. Sevmek buysa aşk yerine, kötü şansa

yüreğinin çöllerine. Nehir oldum inanmadım. Saçlarının tellerine esir oldum inanmadım. Ben ki asi boyun eğmez, ben ki çılgın söz dinlemez, senin için hem de kaç kez yaşlar döktüm inanmadım. İnanmadın ne yapayım, sensizlikmiş senden payım, tanrı mısın ki tapayım, sevdim seni inanmadım. Diz çökerken dağlar bana, şimdi taşlar ağlar bana. Hayatımda bir tek sana yenik düştüm, inanmadım. Sen kavgamın tek galibi, sen gönlümün tek sahibi. Sana uysal çocuk gibi teslim oldum, inanmadım.

Yere serdim gururumu, hiçe saydım onurumu, kucakladım umudumu, koştum sana, inanmadım. Yasak koydum şu kalbime, ne geçti ki ah elime, bağlanmak mı ne kelime, öldüm sana, inanmadım. İnanmadım, ne yapayım? Sensizlikmiş senden payım. Allah mısın ki tapayım? Sevdim seni, inanmadım. Öldüm sana, inanmadım. Koştum sana, inanmadım. İnanmadım.

0: İslam tanıtır.
1: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
5: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
6: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
7: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 45 90.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
11: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
10: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
12: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
13: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
14: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
15: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
16: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
17: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
18: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
19: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
20: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Su hayattır. Su hastanesi.
1: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
0: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Ümitle başladı senle aşkımız. Neden ayrıldık bilemez. Herkes sordu seni bana. Biz ayrıldık diyemedim.

0: Sana olan duygularımı tam olarak anlatamıyorum.
1: Biliyor musun? Ben de öyleyim.
0: Neden böyleyiz bilmiyorum ama birbirimizi ayrılık korkusuyla tehdit edip sanki intikam alıyoruz.
1: Bilhassa sen.
0: Hayır sen.
1: Kabul etmiyorum. Kavgayı en çok sen çıkarıyorsun.
0: Şarkılarım duygularımı benden daha iyi anlatıyor.
1: Söyle o zaman.
0: Dinle.

0: Reklam tanıtır.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.

0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Buzemom'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buzem Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505-990-66-25.
5: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
8: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
9: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
10: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
9: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
11: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
12: Erdemli'de teknoloji arayanlar, bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
13: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
14: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
15: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
16: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
17: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

Saygıdeğer dinleyenlerim, ben Müslüm Gürses. Duygularınızı ancak şarkılarımla ulaşabildim. Bu sebeple arzu ve istekleriniz doğrultusunda sizlerin seçtiği, gönlünüzde taht kurmuş şarkıları iki albümde toplamayı uygun gördüm. Korsan diye adlandırdığımız kaset, kopyacı ve hırsızların bazı art niyetli kişileri aramızda var olduğunu üzülerek sizleri aydınlatmayı uygun gördüm. Bu vesileyle sevgiyle kalın, hoşça kalın diyorum.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
3: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın yüzyıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
4: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
5: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
7: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85.

0: 5 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

senden sonra aynalar benden kaçtı. Umutlar elimi bıraktı, uykular bana küstü. Şimdi sırtımda gecenin yağmurları, başımda kasım rüzgarları ve dilimde hep o şarkı. Seni o kadar çok sevdim ki. Geliyor ki bağıramadım seni hiçbir yerde. Çağıramadım, şımartamadım seni, şımaramadım. Nedense hep son vapurlarda bekledim seni, hep son trenlerde. Karıştım o kör kalabalıklara, kimselere gelmediğini, sana da sevdiğimi söyleyemedim. Oysa seni o kadar çok sevdim ki.

cebimde yıllanmış bir yalnızlığın adresi. Ayaklarım başka yeri bilmez. Pişmanlığım hazin şarkılar kadar hazin. Hangi sokağa girsem çıkamam. Hangi yatağa girsem uyuyamam. Hangi resmine baksam ah dayanamam. Ellerimi sende unutmuşum. Yüreğimi sende. Kimseye verecek sevgim de kalmadı. Çünkü seni o kadar çok sevdim ki. Senden sonra hangi tene dokunduğumsa kül, hangi eli tuttumsa kar, hangi dudağı öptümse buz, hayatımda ne tat ne tuz, seni o kadar çok sevdim ki. Anlayacağım her gece bir başka acının koynundayım. Ve her sabah bir başka idam sehpasındayım. Son sözüm mü? Seni o kadar çok sevdim ki. Seni o kadar çok sevdim ki. Ah seni o kadar çok sevdim ki.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
3: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 2965. 336 2965.
7: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin 0538 988 30.00.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
9: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
10: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
11: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
10: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
12: Cumartesi pazar açık olan
9: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
12: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
14: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM.

0: Reklam kazandırır.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

sohbetinize. Beğene Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beğene gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı,

0: çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
0: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
6: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
0: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: akşam olmadan, güneş batmadan gel. Beni yalnız bırakma, beni sensiz bırakma. Korkuyorum gecelerin karanlığından, korkuyorum sessizliğin çığlıklarından. Böyle yaşamaya alışkın değilim. Korkuyorum gelecek yarınlarından. Korkuyorum.
1: Damarsa damar, işte o kadar.

Kolay değil. Kolay değil sevgilim, hemen seni unutma. Yokluğum bir ölüm, hasretin ecelim. Öldürür aşk yarası.

Kalbim her ne kadar sana uzaksa bir hatır sorarım, özletmem seni. Güzel gözlerine hasretim dolsa da selamlar yollarım, bekletmem.

gelir ağladı. Duyarsan anlarsın ben ne haldeyim. Hayalin kaybolur, hasretin kalır. Kalbim yine seni gelecek sanır. Benim mektupların çok iyi tanır. Sorarsan anlarsın ben ne haldeyim.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım. Yakmayalım.
3: Durmuş sayfalarım, tükenmiş kalem. Kendime bir ceza vermeliyim ben. Hiç huzur vermedi bana bu alem. Başımı taşlara vurmalıyım ben. Kendime bir kurşun sıkmalıyım ben. Beynime bir kurşun sıkmalıyım ben. Sıkmalıyım ben.

0: Haberler.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programına katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmasında millete ne taahhüt ettiysek %90 oranında gerçekleştirdik. Gelecek 50 yılı da planladık. Bugün paylaştığımız vizyon belgesinde hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeklere kavuşturmaya devam edeceğiz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları ve gençleri dijital içeriklerin zararlarından korumak için adımlar atmaya devam edileceğini söyledi. Bakan Göktaş, çocuklarımızı algoritmaların insafına teslim etmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Göktaş ayrıca terörsüz Türkiye sürecinde şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya devam edeceklerinin de altını çizdi. Vize danışmanlığı soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Vize randevularını yazılımlarla topladığı ve vatandaşlardan yüksek ücret aldığı belirlenen yapılara yönelik soruşturmada gözaltına alınan 41 şüpheliden 37'si tutuklandı. Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni HTS ve baz istasyonu analizleri doğrultusunda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğer 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre %6,51 artarak 26 milyon 260 bin

0: 70 megawatt saat oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Haziran ayına ilişkin elektrik piyasası sektör raporuna göre elektrik üretiminde en büyük pay hidrolik kaynakların oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, New York'ta bir polis akademisinde katıldığı etkinlikte İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim diye konuştu. Şarkıcı Bergen ölümünün 37. yıl dönümünde hayranları tarafından Mersin'deki mezarı başında dualarla anıldı. Bergen'in farklı kentlerden gelen hayranları sanatçının kabrini ziyaret etti. Aralarında Almanya'dan da gelenlerin olduğu katılımcılar sanatçının mezarına çiçek bırakarak dua okudu. Yeni parti teşkilatlanma çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Mersin'de il yönetiminin ardından ilçe teşkilatlanmasını başlatan Yeni Parti, Yenişehir İlçe Başkanlığı görevine diş hekimi Erkin Karar'ı getirdi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası kentin 2026 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin ekonomik verilerini açıkladı. Verilere göre kentin ihracatı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %13 azalarak 3 milyar 491 milyon dolara geriledi. İthalatsa %10'luk artışla 4 milyar 550 milyon dolara yükseldi. Mersin'in dış ticaret açığı bu rakamlarla 1 milyar doların üzerine çıkmış oldu. Toroslar Belediyesi Yörük, Göçer ve Koçer topluluklarını bir araya getirmek amacıyla etkinlik düzenleyecek. İkinci Kardeş Göçerler Yörük etkinliği 22-23 Ağustos tarihlerinde Tırtar Mahallesi Şekerçeşme mevkiinde gerçekleştirilecek. Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Mersin Spor Kulübü MSK 29 yaşındaki Amerikalı oyun kurucu Mike Smith'i transfer etti. Smith saha içi liderliği ve hücumdaki bitirici hamleleriyle oyun kurucu pozisyonunda görev yapacak. Yeni Mersin İdman Yurdu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı lacivertliler Ali Deniz Adalıoğlu, Yasin Yaşar, Caner Özönen, Berkay Celal Uçurer, Yusuf Korkmaz ve Yusuf Buzabacı ile profesyonel sözleşme imzaladı.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
3: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavibeyazeşya.com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
7: Buse'm Home'dan dev kampanya.
8: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse'm Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
7: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
8: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
9: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
8: Burada her şey istediğiniz gibi.
7: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
8: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
9: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: bulunuyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
1: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
0: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.

0: Buğsam Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
4: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602.
5: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
6: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
7: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
8: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
9: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
10: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
11: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
10: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
12: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
13: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
14: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
15: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
16: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
17: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenin

sen gel ya da bana Eçelim gelsin Ya sen gel ya da bana Eçelim gelsin

0: ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

0: 오베는 여름 샌다.
1: Reklam tanıtır.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken

0: doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.

0: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
1: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
0: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1000

0: 650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la

0: ol sen.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Damar denince, damarın tek adresi.
5: Mersin FM.
4: Hep damar, full damar.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
3: Buse Home'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
9: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
10: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
10: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirket

0: Marketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım, başım, gözüm üstüm. İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Akarım, başım, gözüm üstüm. Yılda bir olsa bile, seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile. Yak de yeter, yakarım başım, gözüm üstüne. Başım, gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de, hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu, gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim başım, gözüm üstüne.

Biliyorum. Biliyorum bu aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi.

Varsın yağmur yağmasın. Sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başım gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter, çıkarım başı gözüm üstüne. Biliyorum sevgili, gönlümde yerim gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi? Bir gün çıktı mı ahım? Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

0: beni düşün. Yıllar önce seninle tanıştığımız gün bugün. Nerede olursan ol, bu gece beni düşün. Uzaklara gitsem de seninle dolu her günüm. Yılda bir defa olsun, bu gece beni düşün. Ayrılmış olsak bile bu gece beni düşün. Kiminle olursan ol, bu gece beni düşün.
1: İşte o kadar.

0: Haberler.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programına katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmasında millete ne taahhüt ettiysek %90 oranında gerçekleştirdik. Gelecek 50 yılı da planladık. Bugün paylaştığımız vizyon belgesinde hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeklere kavuşturmaya devam edeceğiz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları ve gençleri dijital içeriklerin zararlarından korumak için adımlar atmaya devam edileceğini söyledi. Bakan Göktaş, çocuklarımızı algoritmaların insafına teslim etmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Göktaş ayrıca terörsüz Türkiye sürecinde şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya devam edeceklerinin de altını çizdi. Vize danışmanlığı soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Vize randevularını yazılımlarla topladığı ve vatandaşlardan yüksek ücret aldığı belirlenen yapılara yönelik soruşturmada gözaltına alınan 41 şüpheliden 37'si tutuklandı. Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni HTS ve baz istasyonu analizleri doğrultusunda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğer 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre %6,51 artarak 26 milyon 260.670 megawatt saat oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Haziran ayına ilişkin elektrik piyasası sektör raporuna göre elektrik üretiminde en büyük pay hidrolik kaynakların oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, New York'ta bir polis akademisinde katıldığı etkinlikte İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim diye konuştu. Şarkıcı Bergen ölümünün 37. yıl dönümünde hayranları tarafından Mersin'deki mezarı başında dualarla anıldı. Bergen'in farklı kentlerden gelen hayranları sanatçının kabrini ziyaret etti. Aralarında Almanya'dan da gelenlerin olduğu katılımcılar sanatçının mezarına çiçek bırakarak dua okudu.

0: yeni parti teşkilatlanma çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Mersin'de il yönetiminin ardından ilçe teşkilatlanmasını başlatan yeni parti, Yenişehir İlçe Başkanlığı görevine diş hekimi Erkin Karar'ı getirdi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası kentin 2026 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin ekonomik verilerini açıkladı. Verilere göre kentin ihracatı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %13 azalarak 3 milyar 491 milyon dolara geriledi. İthalatsa %10'luk artışla 4 milyar 550 milyon dolara yükseldi. Mersin'in dış ticaret açığı bu rakamlarla 1 milyar doların üzerine çıkmış oldu. Toroslar Belediyesi, Yörük, Göçer ve Koçer topluluklarını bir araya getirmek amacıyla etkinlik düzenleyecek. İkinci Kardeş Göçerler Yörük etkinliği 22-23 Ağustos tarihlerinde Tırtar Mahallesi Şekerçeşme mevkiinde gerçekleştirilecek. Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Mersin Spor Kulübü MSK 29 yaşındaki Amerikalı oyun kurucu Mike Smith'i transfer etti. Smith saha içi liderliği ve hücumdaki bitirici hamleleriyle oyun kurucu pozisyonunda görev yapacak. Yeni Mersin İdman Yurdu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı lacivertliler Ali Deniz Adalıoğlu, Yasin Yaşar, Caner Özönen, Berkay Celal Uçurer, Yusuf Korkmaz ve Yusuf Buzabacı ile profesyonel sözleşme imzaladı.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
3: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için, sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
4: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
5: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN Gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN Gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
6: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
9: Gökhan Eğitim Kurumları.
8: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto klima sistemleri iletişim 05

0: 537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
3: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
7: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
6: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
7: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
6: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
7: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
6: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
7: Geleceğimizi yakmayalım. Yakmayalım.

Yıllar geçti, unutmadım. Unutmadım, aklımda. Yaşananlar bir tarafa, o gözlerin saklımda.

seni nasıl sevmişim. Meğer neler vermişim. Şu yollara düşmüşüm. Gel de kurtar beni. Gel de güldür.

0: ötemedim.
1: Buzları üşüten bozkır ayazı ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla gel. Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler. Kapattım penceresini ömrümün, çektim perdesini. Hazırım, yak beni, yak beni.
0: Üzüm karası gözlerim.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.

0: ettiğinizde.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 22.000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
6: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin

0: Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542-144-4602 0542-144-4602.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533-974-4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
4: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324-359-3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
5: Yok kelimesi omega yapıda yok.
6: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
7: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
6: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Cumartesi pazar açık olan
5: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
8: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167 542-252-4167 Mersin.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
7: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
9: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56

0: Irmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
4: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
6: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
7: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle.

sizler şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve en güzel şarkıları da kendi

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Bir sevda ki vurdu yerlere beni. Seni sevmek suçmuş. Ayşe Mine sizlerle radyonuzdaydı. İyi yayınlar. Tarsus Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekibi olarak yazıyoruz. Sıradaki şarkı Nesrin Hanım'a gelsin. Emekleri ve güler yüzü için kendisine teşekkür ediyoruz demişler. Selamlarımızı gönderelim bizler de. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Hiç sıkılmadım. Dön geri. Bu sefer olduğun gibi seveceğim seni.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

az sonra kulaklarımızda. Aramızdaki mesafeleri, yüksek dağları, uzun yolları ve geçen yılları tamamen hükümsüz kılan çok özel bir şarkı yankılanacak. Hani bazı sevgiler vardır, ne kadar saklamaya çalışırsanız çalışın, gözlerinizden, bakışlarınızdan ya da suskunluğunuzdan bile dışarı taşar. İşte tam da öyle. Gizli ama bir o kadar da sarsılmaz bir bağlılığın hikayesine konuk olacağız. Bu güzel şarkımız yüreğinde umut biriktiren ve ne olursa olsun sevdasından vazgeçmeyen tüm dinleyicilerimize gelsin. Şarkıdan sonra da bir reklam aramız olacak. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
3: Oranlar Fiyat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
4: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana groseri marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
5: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
6: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
7: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
8: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
9: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
11: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için elit şalgam için.
12: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
13: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
14: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
15: Reklamlarımızı geride bıraktık. Programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Hem de çok güzel bir yorumla. Hemen bir mesajım var, onu paylaşacağım sizlerle. Selamlar Selin kardeşim, ben Gaziantep'ten Ahmet. Tadaki şarkıyı askerdeki yeğenim.

Emre'ye, sevgili eşim Fatma'ya ve bütün dostlara armağan ediyorum demişler. Yayınların daim olsun, sevgiler diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Teşekkürlerimizi gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Bana dönmen için canımı verirdim neredesin? Linet Eylül akşamı sizlerle radyonuz Mersin FM'deydi. Sessiz sedasız arkasına bile bakmadan çekip gidenlerin arkasında bıraktığı o büyük belirsizliği anlatan buram buram hasret kokan çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz şimdi sizlerle. Hani bir haber bile vermeden, tek bir kelime etmeden çekip gider ya insan. Geride kalansa sadece ihtimallere tutunur. Gülüşü gözlerde ışık saçan, sevgisi dağlar kadar büyük olan ama ansızın gidişiyle derin bir sessizlik bırakan, tüm o eski sevdalara dokunan, sistemle umut arasında gidip gelen zamansız bir hikaye. İçinde bir yerlerde hala bir galiba veya bir umut kırıntısı taşıyan, bir zamanlar o güzel gülüşlerde kaybolmuş tüm dinleyicilerimiz için

0: gelsin bu güzel şarkımız.
1: Bir haber vermeden, hiç görünmeden sevgilim ayrılmış.
0: Giderken yollarda acı duymuştur, güzel gözlerine yaşlar dolmuştur. Belki de gittiğine pişman olmuştur Cengiz Kurtoğlu sizlerle.
2: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Haberler.
2: İYİ Parti'den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Gelecek Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ile 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Yeni katılan isimlerin rozetlerini AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programında Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti'de vekil sayısı 280 oldu. Mecliste iki partiye ayrılan odalarla birlikte yeni düzen belli oldu. Meclis Başkanlığı mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in kullandığı makam odasının CHP'ye tahsis edilmesi talebini reddetti. Özel'in odası yeni partide kalırken grup başkan vekilleri Ali Mahir Başarır'la Murat Emir'in odaları da yeni partiye bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir adreste ihbar üzerine yapılan aramada örgüt ve soruşturmayla bağlantılı olan ve imha edilmek üzere parçalandığı belirlenen evraklara el konulduğu belirtildi. Ele geçirilen evraklar incelenmek üzere emniyet birimlerince muhafaza altına alındı. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan darbedildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Yazgan olayın önceden planlandığını düşündüğünü belirterek ND, BŞ ve TA'dan şikayetçi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Verilere göre sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerinin toplamında ücretli çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre %2,5 artarak 16.334.751'e yükseldi. İsveç parlamentosu ceza sorumluluğu yaşını 15'ten 14'e düşüren yasa tasarısını kabul etti. Yeni düzenlemeyle cinayet ve tecavüz gibi ağır suçları işleyen 14 yaşındaki çocuklarla 18 yaş altındaki gençler daha uzun süreli hapis cezalarına çarptırılabilecek. Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, özel bir yaşlı bakım merkezini ziyaret ederek merkezde kalan yaş almış vatandaşlarla bir araya geldi. Nacar ziyarette yaş almış vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi. Mersin Anamur'da 12 yaşındaki Eyüp Can'ın ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 13 ay önce bir pasajda ölü bulunan Eyüp Can Güner'le ilgili davada şüphelinin çocuğu kovaladıktan sonra pasaja girip çıktığı ve tekrar girerek 3 dakika kaldığı görüntüler ortaya çıktı. Aile ve avukat görüntülerin cinayet ihtimalini güçlendirdiğini belirterek sanığın kasten adam öldürmeden ceza almasını istedi. Mersin'in Mut ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi yakalandı. Aramalardaysa 2 kilo 800 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı. Mersin'de Ekvador ve Malta güzergahından gelen gemiye tahliye edilen konteynerde piyasa değeri 13 milyon 960 bin lira olan 3 kilo 490 gram kokain, ardından bir araçta yapılan aramadaysa 122 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Trabzonspor'da Muhammed Salah'ın transferinin ardından kombine satışlarında artış yaşandı. Daha önce yaklaşık 4000 seviyesinde olan satışların 24.731'e ulaştığı, Bordo Mavili kulübün kombinelerden 642,9 milyon dolar elde ettiği belirtildi. Süper Lig'de 2026-2027 sezonu başlarken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu hakemlik sisteminde yeni dönemin ayrıntılarını açıkladı. Yeni sezonda yabancı VAR hakemleri görev yapacak, çipli top ve gol çizgisi teknolojisi devreye alınacak. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
3: Moranlar Fiat yetkili servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
2: SML Restorant ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci

0: Esurnacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
5: Reklamlarımızı geride bıraktık. Ayrıca programımızın da yaklaşık ilk bir saatini de geride bırakmış bulunuyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Şu anda sizleri yolda dinliyoruz. Başta eşim Gülseren olmak üzere sıradaki en güzel şarkılarınızı tüm Mersin FM dinleyicilerine armağan ediyorum demişler. Dünkü sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Böyle başladı bu ayrılık hikayesi. Işıklı yol. İzel sizlerle radyonuzda.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar, 0538 988 30 00.

Unutma, unutulanlar unutanları asla unutmazlar dedik. Şimdi de unutursun için yana yana diyerek devam edeceğiz. Geride kalan dünleri, zamanın akışını ve insanın çaresiz kabullenişini anlatacağız. Tutulan sözlerin zamanla unutulduğu sararan fotoğraflarla, geçmişin anıldığı ama ne olursa olsun hayatın devam ettiği o gerçeği bize hatırlatacak. Unutamam denilen şeylerin bile zamanla nasıl geride kaldığını hissettiren o zamansız şarkı Sezen Aksu yorumuyla sizlerle söz bitti diyeceğiz. Selin Yayında.

Programımıza Özbay Kurtarmış sponsorluğunda devam ediyoruz. Mezitli'den selamlar. Bizler için kop gel günahlarından çalar mısınız? İyi yayınlar demişler. Selamlarımızı gönderelim. Bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. İçimin ateşi bitti. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum. Ben senin neyinim anlayamadım. Kop gel günahlarından İbrahim Tatlıses sizlerle radyonuzda.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima

0: Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
3: Su hayattır. Su hastanesi.
4: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
3: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
7: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
8: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
9: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü ki işletmeler

0: şehrimizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

Ya şu şarkının girişine bir bakar mısın? İnanılmaz bir şarkı. Bitmek bilmeyen bir özlem. Verilen ama tutulmayan sözler ve araya giren mesafelerin getirdiği o derin çaresizlik. Yükseklerden uçan bir gönlün beklemekten ve yalnızlıktan yorulup düze inişi

yer alıyor bu güzel şarkımızda. Araya giren engellerin ve yokluğun getirdiği o ağır yükün buruk bir özeti aslında. Şimdi sizleri bu unutulmaz eserle baş başa bırakıyorum. Hasretinle yandı gönlüm sizlerle.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşıması ile hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam tanıtı.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekip

0: Ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
2: mavibeyazeşya.com'da. İster tıkla, ister uğra.
3: Boranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Boranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
4: Buse Home'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
8: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
9: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. Şubesi ile Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
12: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
11: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
13: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
14: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için

0: Elit Şalgam için.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
5: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz şimdi sizlerle. İyi yayınlar, kolay gelsin. Galeri Ekin'den selamlar. Sıradaki en güzel şarkılar kızım Eylül'e armağan olsun demişler. Selamlarımızı gönderelim. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Yine sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum. Gözlerimde yaş, kalbimde sızı. Unutamadım seni.

korkuyorum gecelerin karanlığından. Korkuyorum sessizliğin çığlıklarından. Böyle yaşamaya alışkın değilim. Korkuyorum gelecek yarınlarımdan. Akşam olmadan gel. Güneş batmadan gel. Beni yalnız bırakma.

Programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Merhaba Selin kardeşim, ben Cemal. Sıradaki şarkıyı emekliliğinin tadını çıkaran babam Ali'ye ve kızım Defne'ye armağan ediyorum demişler. Güzel yayınların için teşekkür ederim diyerek mesajına son vermiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Sizlere Arif Susam'la baş başa bırakıyorum.

ayrı kalamam. Sensiz hayatta bir zevk alamam. Sensiz olamam, ayrı kalamam. Sensiz hayatta

bir aşk bulamam. Kırılır kalbim, yıkılır dünyam. Senin yerine bir aşk bulamam.

güçlü duygum. Yaşamak hevesi, sevmek umudum. Sensin tek arzum, en güçlü duygum. Yaşamak

sırada ilk defa sevmenin heyecanını, tutkuyu ve aşkın hissettirdiği o rüya gibi duyguları taşıyan bir şarkımız var. Gözlere gülüşe ve sevdaya adanmış içten bir sesleniş. Bu güzel şarkımız şu an radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de armağanımız olsun. Aşığım Güllü sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
7: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
10: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
11: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
8: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
12: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
14: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
0: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Hazırız.
1: Sevgili Selin Dezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Geceleri... İnsan bazen en yakın sandığı kişiyi aslında hiç tanımadığını fark eder. İşte o an geride uykusuz geceler harcanmış bir ömür ve geri dönülmez bir mesafe kalır. Tüm bu sistem dolu hisleri o kendine has, güçlü yorumuyla Ümit Yaşar seslendirecek. Senin o gözlerin var ya sizlerle radyonuzda.

programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin Dezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakacağım. Çok naif bir şarkı. Yarın saat 1'de görüşmek üzere. Sizleri Ümit Besen'le baş başa bırakıyorum. Senden öğrendim. Sizlerle radyonuzda.

0: Sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Haberler.
2: İYİ Parti'den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Gelecek Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ile 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Yeni katılan isimlerin rozetlerini AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programında Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti'de vekil sayısı 280 oldu. Mecliste iki partiye ayrılan odalarla birlikte yeni düzen belli oldu. Meclis Başkanlığı mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in kullandığı makam odasının CHP'ye tahsis edilmesi talebini reddetti. Özel'in odası yeni partide kalırken grup başkan vekilleri Ali Mahir Başarır'la Murat Emir'in odaları da yeni partiye bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir adreste ihbar üzerine yapılan aramada örgüt ve soruşturmayla bağlantılı olan ve imha edilmek üzere parçalandığı belirlenen evraklara el konulduğu belirtildi. Ele geçirilen evraklar incelenmek üzere emniyet birimlerince muhafaza altına alındı. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan darbedildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Yazgan olayın önceden planlandığını düşündüğünü belirterek ND, BŞ ve TA'dan şikayetçi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Verilere göre sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerinin toplamında ücretli çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre %2,5 artarak 16.334.751'e yükseldi. İsveç parlamentosu ceza sorumluluğu yaşını 15'ten 14'e düşüren yasa tasarısını kabul etti. Yeni düzenlemeyle cinayet ve tecavüz gibi ağır suçları işleyen 14 yaşındaki çocuklar

0: şartlarla 18 yaş altındaki gençler daha uzun süreli hapis cezalarına çarptırılabilecek. Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, özel bir yaşlı bakım merkezini ziyaret ederek merkezde kalan yaş almış vatandaşlarla bir araya geldi. Nacar ziyarette yaş almış vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi. Mersin Anamur'da 12 yaşındaki Eyüp Can'ın ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 13 ay önce bir pasajda ölü bulunan Eyüp Can Güner'le ilgili davada şüphelinin çocuğu kovaladıktan sonra pasaja girip çıktığı ve tekrar girerek 3 dakika kaldığı görüntüler ortaya çıktı. Aile ve avukat görüntülerin cinayet ihtimalini güçlendirdiğini belirterek sanığın kasten adam öldürmeden ceza almasını istedi. Mersin'in Mut ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi yakalandı. Aramalardaysa 2 kilo 800 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı. Mersin'de Ekvador ve Malta güzergahından gelen gemiye tahliye edilen konteynerde piyasa değeri 13 milyon 960 bin lira olan 3 kilo 490 gram kokain, ardından bir araçta yapılan aramadaysa 122 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Trabzonspor'da Muhammed Salah'ın transferinin ardından kombine satışlarında artış yaşandı. Daha önce yaklaşık 4000 seviyesinde olan satışların 24.731'e ulaştığı, Bordo Mavili kulübün kombinelerden 642,9 milyon dolar elde ettiği belirtildi. Süper Lig'de 2026-2027 sezonu başlarken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu hakemlik sisteminde yeni dönemin ayrıntılarını açıkladı. Yeni sezonda yabancı VAR hakemleri görev yapacak, çipli top ve gol çizgisi teknolojisi devreye alınacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
2: Buse Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda.

0: Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
5: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
5: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
4: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: Yok kelimesi omega yapıda yok.
8: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
9: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
8: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyat.

0: Sayın müşterilerimizi bekliyor.
1: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli Boya, Favori, Tembo Boyaları, Satış Bayi, Omega Yapı Market.
1: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz, 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Ömür dilerim.
1: Reklam tanıtır.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
5: Moranlar Fiat yetkili servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.

0: Buğsam Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
5: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
6: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
7: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
3: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübe.

0: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba. Dededen toruna, nesilden nesile.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Mersin FM
1: 104.6.
2: Bu sabah aynada yüzümü kırdım. Muslukta elimi kestim. Havluyla kuruttum gözyaşlarım. Tıraş olurken kanattım dişimi ve adam gibi yapamadım hiçbir işim. Sofrada ekmek elimden düştü. Çayı üstüme döktüm. Peynire zeytine küstüm. Reçel bile dilimi yaktı. Ah, sensizliği tattımsa içime zehir gibi aktı.

Sokağa çıkmaya mecalim yok. Kaçıncı intiharı bu yüreğimin? Kaçıncı koması sensizliğin? Artık bu ayrılığın sonu belli. Anladım ki bu sabah dışarıda hayat yok bana. İçime kilitledim kendimi. Sensiz son nefesteyim. Ne olur, ne olur terk etme beni.

0: reklam kazandırır.
1: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
2: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
4: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca,

0: Jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Düşündükçe çılgına dönüyorum. Sana yabancı bir elin dokunuşunu. Hiç bekleme beni, teslim olmuyorum. Kendime ayırdım o son kurşunu. Kendime ayırdım o son kurşunu.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

İYİ Parti'den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Gelecek Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ile 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Yeni katılan isimlerin rozetlerini AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programında Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti'de vekil sayısı 280 oldu. Mecliste iki partiye ayrılan odalarla birlikte yeni düzen belli oldu. Meclis Başkanlığı mutlak mutlak kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in kullandığı makam odasının CHP'ye tahsis edilmesi talebini reddetti. Özel'in odası yeni partide kalırken grup başkan vekilleri Ali Mahir Başarır'la Murat Emir'in odaları da yeni partiye bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir adreste ihbar üzerine yapılan aramada örgüt ve soruşturmayla bağlantılı olan ve imha edilmek üzere parçalandığı belirlenen evraklara el konulduğu belirtildi. Ele geçirilen evraklar incelenmek üzere emniyet birimlerince muhafaza altına alındı. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan darbedildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Yazgan olayın önceden planlandığını düşündüğünü belirterek ND, BŞ ve TA'dan şikayetçi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Verilere göre sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerinin toplamında ücretli çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre %2,5 artarak 16.334.751'e yükseldi. İsveç parlamentosu ceza sorumluluğu yaşını 15'ten 14'e düşüren yasa tasarısını kabul etti. Yeni düzenlemeyle cinayet ve tecavüz gibi ağır suçları işleyen 14 yaşındaki çocuklarla 18 yaş altındaki gençler daha uzun süreli hapis cezalarına çarptırılabilecek. Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, özel bir yaşlı bakım merkezini ziyaret ederek merkezde kalan yaş almış vatandaşlarla bir araya geldi. Nacar ziyarette yaş almış vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi. Mersin Anamur'da 12 yaşındaki Eyüp Can'ın ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 13 ay önce bir pasajda ölü bulunan Eyüp Can Güner'le ilgili davada şüphelinin çocuğu kovaladıktan sonra pasaja girip çıktığı ve tekrar girerek 3 dakika kaldığı görüntüler ortaya çıktı. Aile ve avukat görüntülerin cinayet ihtimalini güçlendirdiğini belirterek sanığın kasten adam öldürmeden ceza almasını istedi. Mersin'in Mut ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelerin

Suriyelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi yakalandı. Aramalardaysa 2 kilo 800 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı. Mersin'de Ekvador ve Malta güzergahından gelen gemiye tahliye edilen konteynerde piyasa değeri 13 milyon 960 bin lira olan 3 kilo 490 gram kokain, ardından bir araçta yapılan aramadaysa 122 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Trabzonspor'da Muhammed Salah'ın transferinin ardından kombine satışlarında artış yaşandı. Daha önce yaklaşık 4000 seviyesinde olan satışların 24.731'e ulaştığı, Bordo Mavili kulübün kombinelerden 642,9 milyon dolar elde ettiği belirtildi. Süper Lig'de 2026-2027 sezonu başlarken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu hakemlik sisteminde yeni dönemin ayrıntılarını açıkladı. Yeni sezonda yabancı VAR hakemleri görev yapacak, çipli top ve gol çizgisi teknolojisi devreye alınacak. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Böyle mi sevmiştin beni? Gözlerin, sözlerin yalan senin. Oynanan son perdeydi, her şey sona erdi. Sil unut beni. Kapattın, kapattın ben bu perdeyi. Yok yok ağlama. Beni sakın suçlama. Seninle olan bu aşkta artık ben yokum.
1: Reklam tanıtı.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık

0: Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdal Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535-524-7658. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdal Teknoloji.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
12: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
13: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
12: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
13: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
12: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
13: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
12: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya nokta com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
9: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
10: Gökhan Eğitim Kurumları.
9: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
1: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
5: Su hayattır. Su hastanesi.
6: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
5: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.
9: 7/24 arabesk. 24 saat arabesk.

Acılarda, sonsuz acılarda, inan yüzüm gülmüyor. Gel artık ne olur, söndür bu ateşi.

Karanlık geceler elbet ağrır. Dağlara da duman çöker aldırma. İnananlar elbet varacağı yere, menziline varır. Hiç kervanı yok, kervanı gelir göçer aldırma. Kolumuzu kıranlar olur elbet. Yolumuza duranlar olur elbet. Sırtımızdan vuranlar olur elbet. Hainler de bir gün ölür, aldırma. Hainler de bir gün ölür, aldırma. Ömür harap oldu, ben ziyan oldum. Her gün yollarına bakar kör oldum. Hasretin ağrında yandım, kül oldum. Yananları Allah mutlaka görür, aldırma.

ben bir deliyim aşkından. Ayıramazsın, ayıramazsın beni canım. Çıkaramazsın, çıkaramazsın yüreğimden. Uyuyamazsın, uyuyamazsın düşünmeden.

0: ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Reklam tanıtı.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
3: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi

0: Kasap, kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
4: SML Restorant ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
5: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.

0: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
1: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
0: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44. 233 66

0: 0555. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Damarsa damar, işte o kadar.

sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

Bu ilk tattığım aşktı. Bütün ömrüm boyunca bu ilk tattığım aşktı.

0: Reklam tanıtır.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.

0: hizmetinizde.
1: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık

0: Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Murat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan kalbe.
0: Murat'la Damardan Kalbe başlıyor.
2: Aramız için kralı, kralı, kralı.
3: Hiç kimse senin kadar sevmez.
4: Her aşk kendi masalını yarar.
3: Aklımı firara vermişim zaten.
4: Seni perilere, beni kaptan ardına attı.
2: Aramız için kralı.

0: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda. Arabeskin Kralı.
1: Fırat Yayında.
2: Geldi radyonun delisi. Efendim herkese selamlar, iyi akşamlar. Dileklerimizle Fırat'ta damardan kalbe programını her zaman olduğu gibi başlıyoruz. Hazır mıyız? Var ya, bugün size çok değişik şarkılar çalacağım. Yani hayatınızda belki de duymadığınız şarkılar dinleyeceksiniz. Onlardan bir tanesi. Ümmiye, bilenleriniz var mı? Mutlaka vardır canım, şöyle eskilerde yaşayanlar, şöyle babalarımız falan bilirler bu şarkıları, bu sanatçıları. Efendim şu an radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize selamlarımızı, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Çalışanlarımıza, mesaide olanlara kolay gelsin. Bu saate temizlik yapanlar vardır belki. Mutfakta yemek yapanlar, yemek pişiren.

0: Bulaşık yıkayanlar, ne bileyim banyo yıkayanlar vardır mesela dinleyerek. Kolay gelsin, dileklerimizi gönderelim sizlere, bu şarkı sizler için gelsin. Şimdi araçlarında direksiyon sallayarak sesimize kulak veren minibüs şoförlerimiz var. Bizleri unutma diyorlar. Hani mesaj atma şansımız yok direksiyon başında ama bizlere de şarkı gönder diyorlar. Tüm minibüs kop şoförlerine, minibüsçülerimize selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Allah kaza bela vermesin efendim.
1: Aşkım bana sen
0: değil. Şimdi ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bilmeyenler için söylüyoruz. Zaten bilen biliyor. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz. Az sonra bu güzel şarkı sonrasında sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız. Bu arada hatırlatayım. Yani 20 çift 0 itibariyle 20 01 arasında tam 24 tane mesaj gelmiş.
1: Ak düştü.
0: Bu nasıl bir istikrardır var ya. E tabi başı çekenler belli abi. Nasıl yapıyorlar ben de bilmiyorum.
1: Hala seni bekliyor çareti.
0: Hadi o zaman bu güzel şarkı dinleyelim. Sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
2: Selam.

0: değil mi? İlk defa dinleyenleriniz olmuştur mutlaka. Beğendiniz mi? Abi biz böyle şarkılar çalarız işte. Bugün ağlatacağım sizleri, ağlatacağım.
1: Fırat'a selam, damara devam.
0: Fırat'a selam, damara devam diyoruz ve bir Atilla Kaya yorumuyla sizleri baş başa bırakacağız. Öncesinde gelen mesajlarınızı paylaşmaya başlayalım. İyi yayınlar Fırat abi. Ben Derya Öztürk. Şarkılar canımdan çok sevdiğim eşime Kürşat Öz'e armağan olsun. Kokun yokken aldığım her nefes biraz eksik demiş. İyi yayınlar. Ben Seda Çalışkan. Sıradaki aşk şarkıları hayatımın anlamı için Tuğra Çalışkan'a armağan olsun. Hasretin ne? Seni bekliyorum sevgilim diyerek mesajını noktalamış. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı Aslan Parçası kardeşim Recai Söze'ye gelsin demiş sevgili Kazım Çevik. İçime çöktü ayrılık. Günlerdir içime çöktü ayrılık.
2: Öyle boynu bükük duruşum ondan.
0: Öyle boynu bükük duruşum ondan.
2: İçime çöktü ayrılık.
0: Haydi o zaman Epik de bu güzel şarkımızı dinleyelim sonrasında. Abi Fırat'tan damardan kalbi burada olacak. Hiçbir yerlere ayrılmayın. Radyonun delisi bu delisi.
1: Fırat'a selam, damara devam.

abi gidenler vardır ya. Böyle film şeridi gibi gözünüzün önünden akıp gider var ya, giderseniz şayet. Boşuna yazmamışlar zaten bu şarkıları. Demek ki gidenler var. Devam ediyoruz Fırat'a Damardan Kalbi programına. Bendeniz Fırat efendim. Çok güzel bir şarkı dinleteceğim şimdi sizlere. Biraz eskilerden biraz daha yenilere doğru gidelim. Canım eşim hayatıma, ben Anam buradan Aybar. Sıradaki şarkı canım babam Yaşar Armut'a ve arkadaşları Ahmet Kaya, Emin Meral, Mahir Bayram, İsmail Eker, Deniz Gündoğmuş ve Fırat abi sana gelsin demiş. Sen bana her zaman çok iyi bir eş oldun. Biliyorum ki ona da çok iyi bir baba olacaksın. Seni çok seviyoruz. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Anamur'a selamlarımızı gönderelim sevgili dostlarımıza. Sıradaki şarkı Kürşat Çiftçioğlu'ndan Can kardeşi Mustafa Can Sabah ve Hasan abileri Çağrı Yusuf Işık ve Ahmet Kurt'a gelsin demişler. Şarkı istemişsiniz ama şarkı çalamıyoruz sevgili kardeşim. Sıradaki şarkıları armağan edeceksiniz. Evet, aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz var. Hatırlatalım tekrardan. İyi akşamlar, kolay gelsin. Güzel insan Fırat, sıradaki en güzel şarkılar Aslan Parçası Gözümün Nuru Canım Oğlum Recaip Süzey ve sana gelsin. Tüm değerli arkadaşlarınıza, arkadaşlarına, radyomuzun değerli çalışanlarına armağan olsun. Allah'a emanet ol yiğidim demiş Müfide annemiz. Haydi o zaman Güllü ve sizleri baş başa bırakalım. Dur diyecek, sonrasında buradayız. Hasret

güzel şarkısıyla da güllüğü rahmetli almış olduk sevgili dostlar. Merhaba Şalan, tüm aşk şarkıları canım sevgilim Hıdır Poyraz'a gelsin. Seninle bir ömür sevgilim. Moral bozmak yok, seni çok seviyorum demiş. Ne güzel var ya. Merhaba, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan Resulcan Şahin'e armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Ben Elif, sıradaki şarkı dayım Mert Vadi ve arkadaşları Hasan Bahsi Ceylan, Yılmaz Duran, Tarık Akan, Oğulcan Şahin, Ceylan Duran ve tüm sevenlere sıradaki şarkılar armağan olsun demişler. Şimdi var ya, güzel bir şarkı dinleteceğim sizlere. Bazı aşklar vardır bilirsiniz. Sonu gelir, kitabı kapanır. Geriye sadece yanmış sayfalar ve hatıralar kalır. Ama bazı aşklar da vardır ki herkes bitti sanarken güllerin altında hala bir kor saklıdır abi. Hani diyor ya şarkının bir tanesinde, senin aşkımız eski bir roman, yanmış sayfaları külüdür kalan diyor ya. İşte o küllerin yeniden alev alabileceğini bilmiyor ya, o şarkı bilmiyor. O şarkı tam da bu şarkı anlatıyor. Tavernemizin babası Cengiz Kurtoğlu radyonuzda sizlerle küllerin aşk diyecek sonrasında. Çok kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında burada olacağız.

0: orta selam, damara devam.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.
2: Mersin FM
3: 104.6.

0: Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
7: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: ehliyet almak istiyorum. Ama ya sınavda başarısız olursam?
1: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
2: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
3: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
4: Su hayattır. Su Hastanesi.
5: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
4: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
6: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
8: Yok kelimesi omega yapıda yok.
9: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
10: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
9: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
11: Cumartesi pazar açık olan
8: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
11: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
8: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
12: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
13: Fırat'la

Fırat'ta Damar'dan Kalbi Tümüz ile devam ediyoruz sevgili dostlar. İlk reklam kuşağımızı geride bıraktık ve sonrasında kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Çok güzel bir şarkı gelecek şimdi Ali Tekin Türe yorumuyla. Sevmek yok. Merhaba yayınlar. Sıradaki tüm şarkılar benden Uğur'da ve canımın içi bir tanecik abim Lokman Yeşilyurt için gelsin demiş dinleyicimiz. Sıradaki şarkıyı Abdülkadir'den amcam Hüseyin, Fidancı'ya ve tüm arkadaşlarına armağan etmek istiyoruz demiş dinleyicimiz. Kolay gelsin yayınlar, ben Mersin'den Süleyman Yeşilyurt. Sıradaki tüm şarkılar Silifke'de bulunan abim Lokman Yeşilyurt'a. Değerli dostları İsmail Ekinci, Burak Temel, Mustafa Alpaltun, Emre Erdemir. Kardeşleri Uğurcan Yılmaz, Uğur'da Sertan Ünal ve Veli Arslan, Mazhar Kör, Yakup Karahan'a gelsin. Yayınlar kolay gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Ali Tekin Türe'yi bilenler bilir. Birçok sanatçının söylemiş olduğu şarkıyı Ali Tekin Türe kaleme almıştır arkadaşlar. İşte onlardan bir tanesi Sevmek Yok. Radyonuzda sizlerle.

0: Hatıradır, hatıradır bana ayrılığımız. Bir daha sevmek yok, terk edilmek yok. Yalanmış, yalanmış ne yazık bağlılığımız. Bir daha ümit yok, bir daha ümit yok, bekletilmek yok. Kim severse sevsin, kim severse sevsin delicesine. Canını, canını aşkına verircesine. Ben artık inanmam kul sevgisine. Bir daha sevmek yok, bir daha sevmek yok, aldatılmak yok. Ben artık inanmam kul sevgisine. Bir daha sevmek yok, aldatılmak yok.
1: Arabesk'in Atay'la Mara Fırat yayında.
2: Damarsa damar, işte o kadar.
3: Mersin FM 104.6.

0: nerede bir zaman benimle olan? Neşeyi, huzuru yanımda bulan. Şimdi, şimdi bir yalnızlık bana kar kalan. Bir daha sevmek yok, bir daha sevmek yok, aldatılmak yok. Kim severse sevsin, kim severse sevsin delicesine. Canını aşkına verircesine.
1: Ben artık inanmam kul sevgisine.
0: Ben artık inanmam kul sevgisine.
1: Bir daha sevmek yok,
0: bir daha sevmek yok, aldatılmak yok. Bir daha sevmek yok, aldatılmak yok.
1: Abi ağlatırım sizi. Vallahi var ya, hiç affetmem, ağlatırım, haberiniz olsun. Vardır ağlayanlar. Ağlayın da rahatlayın abi ya, ne olacak ya.

Ali Tekin Trey'de bu güzel yorumuyla rahmetle anmış olduk sevgili dostlar. Dediğim gibi Ali Tekin Trey birçok sanatçının, yani aklınıza kim gelirse gelsin, Müslüm Gürses'ten Bülent Aysoy'a, Ferdi Özben'den Cengiz Kurtoğlu'na kadar, yani aklınıza kim gelirse birçok şarkıyı kaleme alan sanatçıdır Ali Tekin Trey. Ferdi Özben dedik ya, güzel bir Ferdi Özben şarkısı dinleteceğim sizlere var ya.

0: Şimdi bakalım mesajlarımıza nerede kalmıştık? Fırat'ını yayınlar. Ben Kürşat Öz. Sıradaki şarkılar değerli büyüğüm dayım İsmail Ekinci, Mustafa Alfaltun, kardeşim Doğan Demir Yılmaz. Dostlarım Reşat Gücüler, Hakan Çatan, Nebi Kalle, Semih Tekin, Can Göçmen, Hasan Hüseyin Deniz, Harun Canyurt, Murat Ersin, Barış abilerim, Şavker Ozan, Acun Karal ve Burak Temel için gelsin demiş sevgili kardeşimiz. İbrahim Söylemez'den değerli dostlarım Mert Sevgi, Emrah İskioğlu, Mahmut Karaca, Hacı Veli Gezer, Şimert Gezer, Osman Durmuş, Mustafa Can Sabah, Erzal Tiryaki, Ahmet Yıldız'a sıradaki şarkılar armağan olsun demiş dinleyicimiz. Şimdi aşığım ben diyecek Ferdi Özbeyan, hep birlikte bu güzel şarkıyı dinleyelim sonrasında. Buradayız abi. Ne yapıyoruz? Kolonlara coşkuyu veriyoruz.
1: Ver coşkuyu kolonlara. Ver coşkuyu hacı.

Şimdi öyle dinleyicilerimiz var ki sabah gözünü açıyor, radyosunu açıyorlar. Yatana kadar abi, yatana kadar radyo çalıyor, mutfakta çalıyor, yatak odasında çalıyor, mutfakta çalıyor. Yani her yerde radyo çalıyor var ya. Yani evden çıkıp gidiyor, hala radyo çalmaya devam ediyor. Öyle dinleyicilerimiz var ki işte sevgili Fatma ablamız şu anda bizleri dinliyor ve sevgili Ahmet abimiz, selamlarımızı gönderelim onlara. Her daim, her daim var ya. Yani hiç kimse dinlemese bile iki tane dinleyicimiz hazır abi. Tabii işin şakası tabii ya. Bizi binlerce kişi dinliyor biliyorsunuz değil mi? Araçlarda özellikle. Mutfaklı ev hanımları çok dinliyorlar.

0: yerlerinde ben sanayi geziyorum ya. Gerçekten de abi. Bütün sanayide genelde iş yerlerinde çalıyor. Yani radyo olmasa bile tamire gelen araçlarda mutlaka açıyorlar, haberiniz olsun. O da bizim radyomuz tabii ki ya. Başka radyo mu var dinlenecek? Şimdi Bergen'le devam edeceğiz. Çok güzel bir şarkısıdır. Dursan olsun diyecek. Bir yere kırdım seni. Merhaba, ben Erdem Kurt. Silifke'de bulunan kardeşim Ahmet Kurt, Kürşat Çiftçioğlu'na ve Oktay Demirezen'e sıradaki şarkılar gelsin demişler. Yayınlar Mutan Antalya'dan selamlar. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Hilmi Durum'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Ben Kerem Kaşar, sıradaki şarkı canım arkadaşım Mert Kalli'ye armağan olsun demiş. Haydi o zaman Bergen'i dinleyelim. Sonrasında buradayız abi. Yükselt, yükselt sesleri, yükselt. Yani maksimum yap abi. Tabii ses çatlamayacak dereceye getirin. O şekilde dinleyin.
1: Aho lan, aho, aho. Ben ölüm, ben ölüm lan.
2: Ver coşkuyu kolonlara. Ver coşkuyu hacı.
3: Mersin efendim. 104.6.

Ya sev ya öldür beni. Abi kimi çalsak var ya rahmetli ya. Olmazsa olmazı sanatçılarımızdan bir tanesi Bergen. Sizlerle buluşun sevgili dostlar. İmparator yorumuyla devam edeceğiz. Aman abi şu ağzımızı açmayalım. Sevgili İbrahim Tatlıses hala hayatta biliyorsunuz zaten. Allah uzun ömürler versin diyelim. Şimdi birkaç tane mesaj paylaşacağım. Bu güzel şarkıda sizleri baş başa bırakacağız. İyi akşamlar bir tanecik sevgilim Recai Sözay'ı için sıradaki şarkılar armağan olsun. Seni çok seviyorum. Bizi merak etme. Allah'a emanet ol demiş. Bir mesaj daha okuyacağım. İyi akşamlar abi sıradaki parça. Nisallarından Suat ve Fuat Teker'e gelsin. İyi ki varsın canlarım demiş. Günah.

0: Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü telefon...

0: telefon 0506 035 34 33. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 45 90.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
6: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat'ın...

0: Şimdi radyo günlüklerine bir hikaye anlatayım mı size arkadaşlar? Biliyorsunuz akşama kadar esnaf gezeriz, sağa sola gezeriz biz. Şimdi bir müşterinin yanında oturuyorum. Bugün yanında da bir başka bir birisi var. Adam müşterimiz yani. Şimdi sen kalkıp niye öyle diyorsun? Diyor ki, ya ben diyor radyo dinlemiyorum diyor ya. Dedim sen radyo dinlemiyorsan radyoyu kimse dinlemiyordur abi. Sen dedim Luna Park'a gidiyor musun? Yok dedi gitmiyorum. O zaman dedim Luna Park batmıştır abi. Size bir sır vereyim mi? Az önce şimdi reklamları dinledik ya. Kendini bildim bileli bu radyoda çalan reklamlar var abi. Çok affedersiniz bu adamlar salak değil var ya, her ay para veriyorlar. Abi hiç lafın altında kalmam var ya, taşı getine koyarım. Yaşadıkça her gün kahroluyorum. Adamdaki rahatlığa bak ya, müşterinin yanında söylediği lafa bak. Size bir şey daha söyleyeceğim. Sabaha kadar yayın yapsam mesajları yetiştiremem. O derece yani. Bu insanlar radyocun değil mi biliyor musunuz? Kafasına göre mesaj atıyorlar. Ruhum bu dünyada güçüp girecek. Belki... Yeniler Fırat ve Silifke'de bulunan oğlum Erdem Yerlikaya ve değerli arkadaşlar için sıradaki şarkılar armağan olsun. Teşekkürler demiş. Bizler teşekkür ediyoruz. Selamlar, iyi akşamlar. Dileklerimizi gönderelim. Yeniler, Mutlan selamlar. Sıradaki şarkılar her şeyden çok sevdiğim Aslan oğlum İlmi Durum'a ve can arkadaşı Ceylan Duran'a gelsin demiş. Yayınlar hayırlı akşamlar. Ben Elisa Duru Çelik, sıradaki şarkı hasretine dayanmaya çalıştığım güzel babam Kadir Çelik'e gelsin, seni çok ama çok seviyorum demiş sevgili kardeşimiz. Ama var ya, ne güzel bir şarkı değil mi? İbrahim Tatlıses şarkısıdır. Güneş yarın doğmayacak. Ceylan yorumuyla dinleyeceğiz. Sonrasında buradayız efendim.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
3: Mersin efendim. 104.6.
4: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

Güneş yarın doğmayacak. Ceylan yorumuyla radyonuzda sizlerdir sevgili dostlar. Fırat'la Damardan Kalbe programı tüm hızıyla devam etmekte. Perdiciler hazır mıyız perdiciler? Haydi o zaman bu şarkı sizler için gelecek. Bak şimdi şarkının güzelliğine bak abi. Naif. Şu şarkının girişine bakar mısın? Çok naif. Beni benden aldı var ya. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam diyelim. Yayınlar sıradaki şarkı canım abim Kerem Kaşar'a, dostları Tarık Akan'a, Orhan Akıncı'ya, Kemal Yanar ve Suat Fuat'a gelsin. Canım abim Kerem Kaşar ve dostları olan abilerimin hepsini çok seviyorum. İyi yayınlar demiş. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat Reis. Güzel insan radyomuzun olmazsa olmazı. Ben Memduh Sözay, sıradaki en güzel şarkıları Hasan Paşası Canım Oğlum ve Cahil Sözey ve sizlere Erdal Tiryaki, Muhammed Gülcekin, Mehmet Kurnaz, Onur Toy, Suat Nalban, Terdem Yerlikaya ve tüm arkadaşlarına gelsin demiş sevgili Memduh abimiz. Keyifli yayınlar demişler. Vallahi çok keyif alıyoruz var ya. İsmim Orhan. Sıradaki şarkı abim Kerem'i, arkadaşları Suat Fuat kardeşlere, Orhan Akıncı, Tarık Akan, Mert Kalle ve Kemal Yanar'a çok çok selamlarımı iletiyorum. İyi akşamlar demiş dinleyicimiz. Sensiz geçen ömrüm. İçime doğmuştu sanki diyecek Ferdi abi. Volümleri yükseltin abi. Olmasaydı derdini söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyorum.

0: günah değil mi? Yazık değil mi sensiz geçen ömrüme? Rahmetli Ferdi Tayfur. İçime doğmuştu sanki sizlerdir sevgili dostlar. Bak şimdi şarkının kralı. Olmazsa olmazımız Ümit Besen. Bu ne güzel şarkıdır değil mi? Bilenler bilir. Bilmeyenler de kulak versin, çok beğeneceksiniz. İyi günler Ferhat Bey, ben Fatma Şerik, canım oğlum. Velihan Çelik, sen benim en güzel hikayem, en kıymetli emanetimsin. İyi akşamlar demiş sevgili Fatma ablamız. İyi günler, ben Çağlan Ursa'daki şarkı abim Ömür Kara, Mehmet Zeki Parlaş, Ay, Arif Aydın ve Arselim'e gelsin demiş. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam dileklerimizi gönderelim. Ben de Alaaddin Değmen sıradaki en güzel şarkılar Aslan Yiyenlerim İkizler Suat ve Fuat Teker için gelsin. Hayırlı işler demiş. Teşekkür ediyoruz sevgili kardeşim. Selamlar olsun. Şimdi Ümit Besen sevenleri radyonun başına toplayalım. Volümleri yükseltelim. Sensiz geceler diyecek Ümit abi. Sonrasında buradayız abi. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Fırat'a selam. Damara devam.
2: Yürü be, yürü be. Allah'ına kurban.

0: geceler uzundur bitmiyor sensiz geceler.
1: Uzundur bitmiyor sensiz geceler. Allah Allah.
0: Sensiz geceler uzundur bitmiyor sensiz geceler.
1: Orhancılar, sizler için güzel bir şarkı gelecek. Bak şimdi. Ne diyorlar? Şu şarkının girişinin güzelliğine bak ya. Ne kadar naif, ne kadar naif. Vallahi kahkaha efekti olsa gireceğim var ya. Alkış girelim abi o zaman. Reklamlar öncesindeki son şarkımız Orhan Gencebay, Vefasız Aşk. Sizlerle buluşacak sevgili dostlar. Mesajlarımıza bakacağız. Kolay gelsin Fırat abi. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Recai Soza'ya gelsin. Seni çok ama çok seviyorum demiş. Ben Cesur. Sıradaki şarkı babam Burak ve ablam Sebahat'e gelsin demiş sevgili kardeşim. Selam abi, yayınlar diliyorum. Ben Sibel, nasılsın demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Canım annem. Kurban oldum, seni çok özledim. Ellerinden öpüyorum demiş. Tüm güzel şarkılar annem Necla'ma armağan olsun demiş. Vefasız aşkla sizleri baş başa bırakacağız Orhan Gencebay. Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında son yarım saatimizde karşınızdayız abi. Nasıl geçti zaman, nasıl geçti anlamadık var ya. Nasıl, keyif alıyor musunuz? Şarkılar nasıl, beğeniyor musunuz? Haberlerinizi alıyoruz ya, beğeniyorsunuz ya, biliyoruz. Abi yüksel sesleri, yüksel.
2: Aho lan, aho aho, ben ölüm, ben ölüm lan.
3: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
4: Mersin FM 104.6.

Abi reklamları dinledik. Reklamlar sonrasında son yarım saatimizde karşınızdayız sevgili dostlar. Güzel bir İpek Pınar dinleteceğim sizlere. Biliyor musunuz İpek Pınar'ı? Bilmezsiniz değil mi? Halit Yekuntre şarkısı Gitme. Müslüm Gürses söyledi. Söylemeyen kalmadı bu şarkıyı. Bir de İpek Pınar'dan dinletelim sizlere bakalım. Beğenecek misiniz? Şimdi bakalım mesajlarımızı yayınlar. Ben Nazisel Alşan. Sıradaki şarkı babam İsmail Alşan. Kardeşlerim Ali Şahane Alşan, Arif Aydın, Şahlanur ve Mehmetcan Usul'a armağan olsun demiş. Dinleyicimiz o kadar sabırsız ki mesaj üstüne mesaj göndermiş. Anca bu saate kaldı mesajıyla. Akşamları yayınlar sıradaki tüm şarkılar kardeşim Sertan Ünal'a gelsin. Her zaman yerinde ablam var, bunu sakın unutma diyerek mesajını sonlandırmış. Halil Aydın'dan abim Arif Aydın'a sıradaki şarkılar gelsin.

0: demişler. Gelsin o halde. İpek Pınar'la sizleri baş başa bırakalım. Gitme diyecek. Sonrasında buradayız. Vallahi çok güzel bir şarkıdır. Volümleri yükseltin abi. Sonra vay efendim ben duymadım. Vay ben İpek Pınar'ı bilmiyordum demeyin. Bilmeyenleri öğretelim.
1: Fırat'a selam. Damara devam.
2: Yürü be. Allah'ına kurban.

İpek Pınar gitme. Radyonuzda sizlerle buluştum sevgili dostlar. Gitme. Müslüm Babacılar hazır mı? Müslüm Babacılar. Allah'ım yarabbim var ya, çok güzel bir şarkı gelecek şimdi sizlere. İnsanlık öldü mü? Müslüm Baba yorumuyla dinleyeceğiz. İyi akşamlar abi, ben Mutan Gülşen Mülayim. Bir kadının cenneti dağ gibi duran bir adama yaslanmaktır. Biz beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız zorluk yok. Aslan eşi Ümit Mülayim'e sıradaki şarkılar gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı can yoldaşım Hasret'im. Yüreği güzel aslan eşim Kadir Çelik'e armağan olsun. Seni çok ama çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar Fırat. Kalbimdeki en güzel duyguların sahibi, gözleri olan kalbime tat kuran Şule Bozdan'a sıradaki şarkılar gelsin ve sana da gelsin kral demiş. Eyvallah, selamlar olsun. Bir mesaj daha paylaşacağım. Sefa Ark'tan Arif Aydın'a sıradaki şarkılar gelsin demiş. İyi yayınlar reis. Sıradaki şarkılar Mazhar Kör'den sıradaki... Tüm şarkıları değerli kardeşim Semih Gence armağan etmek istiyorum demiş dinleyicimiz. Şimdi bu dakika itibariyle mesaj göndermeyin abi. Kalan mesajları son kalan şarkılarımıza paylaşacağız. Çünkü bu şarkıdan sonra son iki şarkımız kaldı. Müslüm Babacılar volümleri yükseltin. Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyoruz. Ve Müslüm Baba ile sizleri baş başa.

0: İnsanlık öldü mü? Doğru söyleyin. Müslüm Baba radyonuzda sizlerle buluştu. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Son iki şarkımız kaldı arkadaşlar. Gülden Karaböcek. Hemen ardından da bir kibariye yapacağız sizler için. Dediğim gibi mesaj göndermeyin, kalanları bu son iki şarkıya saklayacağız. Şimdi 17 tane mesajımız var şu anda okumamız gereken. Bunun 8 tanesini şimdi okuyalım. 8-9 tanesini. Son kalan şarkıları artık son kalanları okuyacağız. İyi akşamlar, ben Mustafa Yıldırım. Sıradaki şarkılar canım kardeşim Fuat, Suat Tekir İkizlere ve dostlarım Aydın, Yelboğa, Abdurrahman, Uygun, Sertan, Beslenti, Kerem Kaçar, Orhan Akın, Cami İçelik ve amcam Mehmet Duran'a ve sizlere armağan olsun yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Selamun Aleyküm demiş dinleyicimiz Ali Kürselam'ı yayınlar. Ben Okan Okay. Sıradaki şarkı kıymetli ve değerli dostlarım Mahmut Ünal Kaç, Abdülkadir Keskin, Mustafa Zehir, Zeynel Abicen, Uyar Anıl, Hasan Yıldız, Mehmet Kurnaz, Muhammed Gültekin, Ahmet Kurt, Oktay Demir Ezen, Hıdır Boyraz ve Emrah Eskioğlu'na armağan olsun. İyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz.
1: Ellerden sakladım bunca derdimi.
0: Şimdi bir tane okumamız gereken bir mesaj vardı. Ben hatırlatacağım demiştim. Çünkü videoya çekeceklerdi. O yüzden bakacağım şimdi onun sırası gelecek mi? Evet, muhtemelen evet. Hazır ol, hazır ol. Az sonra mesajını okuyacağım.
1: Olan sevgimi,
0: sevgili Gülcan.
1: Kimseye güvenip sıra çalmadım. Kaybettim.
0: Az sonra mesajını okunacak. O yüzden hazır ol. Videoyu yakala. Merhabalar, Şirinköy'deki Recai kardeşim Ahmet'ten selamlar demiş dinleyicimiz. Samet Alptürk'ünden Arif Aydın'a sıradaki şarkılar gelsin demişler. Ben Mutlan, Emir Ali, Ceylan, Silifke'de bundan, babam Hasan Basri, Ceylan'a ve arkadaşları Yılmaz Duran, İbrahim Doğan, Güray Yalçın, Kerim Kosak, Ceylan Duran, Ali Zengin ve sizlere armağan olsun demişler.

0: Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere gelsin. Burak Tetik'ten, Arif Aydın, Azer Gövül'den Başaramadım şarkısını istiyorum demiş sevgili kardeşimiz. Zahmet olmazsa demiş ama vallahi kardeşim şarkı çalsak var ya sabaha kadar yayın yaparız. Merhaba yayınlar, ben Durasan. Sıradaki şarkı Özledik. Aslan abilerim Hakan Serin ve Hanifi Doğan'a gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. İyi akşamlar Fırat abi, ben Baran Serdar. Sıradaki şarkılar Özlem Duyduğum Kadına Gelsin. İsmini söylememe gerek yok, İyi biliyor kendisini demiş. İyi akşamlar Fırat abicim, seni dinlemekteyiz demiş sevgili kardeşimiz. Eyvallah, selamlar olsun. Yeniler kardeşim, yeni geldim eve, yine enerjin süper demiş. Teşekkür ediyoruz sevgili Hüseyin abimize. Valla bu enerji olmazsa dinleyiciyi tutamayız burada frekans başında, değil mi? Olması gerekiyor yani. Söyledeki şarkı oğlum Veli Ançelik ve sizlere gelsin, Allah'a emanet olun, selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Saygılar, sevgiler, selamlar bizden olsun diyelim sevgili Hüseyin abimize.
1: Olan sevgimi kimseye güvenip sıra çalmadım.
0: Ben Selif Keden, Hakan Kara. Sıradaki şarkılar Ailem, Arap Hüseyin, Ayşe Kara, Durmuş Kara, Esra Han Kara'ya gelsin. Bizim seven tüm dostlara selamlar. İyi yayınlar demiş sevgili kardeşimiz. Hazır mısın Gülcan? Hadi bas bakalım kayda. Merhaba, ben Gülcan Ertürk. Her şeyden çok sevdiğim eşim Akın Ertürk'e yazıyorum. Seni çok seviyorum sevgilim. İnşallah güzel günlerimiz çok yakındır sevgilim diyerek mesajını sonlandırmış sevgili Gülcan. Şimdi mesajları kısaltmak zorunda kalıyorum, kusura bakmayın. Çünkü çok mesaj olduğu için mecbur kısaltacağız abi. O yüzden kısa kısa yazarsanız mesaj ulaşması gereken yere ulaşsın, yeterli değil mi? Vallahi şarkıyı da bitirdik, mesaj okuyacağız diye bakalım. Şaka maka var ya, dedim ya 7-8 mesaj okuyacağım diye. Son 5 mesaj kalmış. Artık onu da son şarkımıza saklayacağız abi. Gülden Karaböcek. Radyonuzda sizlerle sevgili dinleyenler. Kimseye sır açamadım diyecek. Açma zaten var ya. Kimseye güven olmuyor var ya. Sırrını bir veriyorsun, herkese paylaşıyorlar. Ortalık 56 oluyor ondan sonra.

0: kadın. Kimseye güvenip sır açamadım. Kimseye güvenip sır açamadım.
1: Kimseye güvenip de sır açamadım demiş Gülden Karaböcek. Boşuna da dememiş yani. Son şarkımızla karşınızdayız sevgili dostlar. Hani 17 tane mesajımız var demiştik, var ya 12 tanesini bitirdik. Son 5 mesajımız kaldı, var ya bizim dinleyici de o kadar anlayışlı ki. Hani mesaj göndermeyin dedim mi direkt kesiliyor mesajlar. Teşekkür ederim abi anlayışınız için gerçekten. Baş tacısınız var ya. Sıradaki şarkı Mert Gezer'den. Değerli dostlarım Mustafa Uysal Sarı İsa Yusa, Uysal Çağrı Yusuf Işık Osman Durmuş İbrahim Söylemez Mert Sevgi Erdal Tiryaki Mustafa Can Sabah Tufancı Naci Veli Gezer için gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam. İyi yayınlar. Sıradaki şarkılar Aslan abilerim Mert Gezer ve Acı Veli Gezer için gelsin demiş. İyi yayınlar dilerim. Sıradaki şarkı ismini sayamadım. Dostlarıma gelsin. Babam Necdet İzmirli, Suat Teker ve Fuat Teker'e Hasan, Çağatay Topal, Doğan Demir Yılmaz, Behzat Demir Yılmaz için gelsin demiş. Ben Silifke'den Hakan. Sıradaki şarkı abim Olcay Şahin ve arkadaşları İbrahim Doğan, Mert Vadi, Hasan Bahsi Ceylan, Tarık Akan, Ali Zengin abime armağan olsun ve Maktim Restorant Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Duran'ı, yeğeni Ceylan Duran için gelsin demişler. Selamlar Fırat abi, iyi akşamlar. Ben Kerem Çağal. Sıradaki tüm güzel şarkıları abilerim Hasan Bahşiş, Ömer Kara, Emin Avcı, Ulaş Dimli, Kuşçu Ömer ve kardeşim Arif Aydın için gelsin demiş. Evet, son mesajımız. Selam Fırat Bey, ben Kamil Yılmaz. Biricik aşkım Sibel Yılmaz. Seni çok seviyorum aşkım, seni çok özledim demiş. Ömrüm diyerek mesajını sonlandırmış. Valla Allah kavuştursun diyelim o zaman. Evet, son mesajımız arkadaşlar. Kibariye, başımıza gelene bak diyecek. Radyonuzda sizlerle buluşacak. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte oldum efendim. Sürçülisan ettiysem, bir hatam olduysa affola diyorum. Yarın saatler 20'yi gösterdiğince tekrardan birlikte olacağız. Görüşünce de hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

Bir gün olsun mutlu uyumam için yastığa gerek yok. Bizlerin var ya zindana gerek yok. Hasretin var ya kurşuna gerek yok.

Ezanlar bizim için okunuyor sevgilim. Gözyaşım, gözyaşım mezarına dökülüyor sevgilim. Mezarın barınağım, ayrılık şansım oldu.

aferin. Eser senin eserin. Sevin ey zalim sevin. Bak bir erkek ağlıyor. Geceden ta sabaha resmine baka baka. Hayatımda ilk defa

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

zaman geçmek bilmiyor seni görmediğim an. Dünya cennet oluyor seni gördüğüm zaman. Sensizim bu gece yine başım duman duman. Merak etme sevgilim, kalbindesin sen her an. Vuramam sana elimi kaldırsam da.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Sizler şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve en güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum. Ve sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum. Mirkelam, unutulmaz sizlerle radyonuzda.
0: Selin yayında.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Bir sevda ki vurdu yerlere beni. Seni sevmek suçmuş. Ayşe Mine sizlerle radyonuzdaydı. İyi yayınlar. Tarsus Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekibi olarak yazıyoruz. Sıradaki şarkı Nesrin Hanım'a gelsin. Emekleri ve güler yüzü için kendisine teşekkür ediyoruz demişler. Selamlarımızı gönderelim bizler de. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Hiç sıkılmadım seni dön geri. Bu sefer olduğun gibi seveceğim seni. Tan Taşçı sizlerle radyonuzda.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

az sonra kulaklarımızda. Aramızdaki mesafeleri, yüksek dağları, uzun yolları ve geçen yılları tamamen hükümsüz kılan çok özel bir şarkı yankılanacak. Hani bazı sevgiler vardır, ne kadar saklamaya çalışırsanız çalışın, gözlerinizden, bakışlarınızdan ya da suskunluğunuzdan bile dışarı taşar. İşte tam da öyle. Gizli ama bir o kadar da sarsılmaz bir bağlılığın hikayesine konuk olacağız. Bu güzel şarkımız yüreğinde umut biriktiren ve ne olursa olsun sevdasından vazgeçmeyen tüm dinleyicilerimize gelsin. Bu şarkıdan sonra da bir reklam aramız olacak. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Hem de çok güzel bir yorumla. Hemen bir mesajım var, onu paylaşacağım sizlerle. Selamlar Selin kardeşim, ben Gaziantep'ten Ahmet. Sıradaki şarkıyı askerdeki yeğenim Emre'ye, sevgili eşim Fatma'ya ve bütün dostlara armağan ediyorum demişler. Yayınların daim olsun, sevgiler diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Teşekkürlerimizi gönderelim, en güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.

0: bana dönmen için canımı verirdim, neredesin? Linet Eylül akşamı sizlerle, radyonuz Mersin FM'deydi. Sessiz sedasız, arkasına bile bakmadan çekip gidenlerin arkasında bıraktığı o büyük belirsizliği anlatan, buram buram hasret kokan çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz şimdi sizlerle. Hani bir haber bile vermeden, tek bir kelime etmeden çekip gider ya insan. Geride kalansa sadece ihtimallere tutunur. Gülüşü gözlerde ışık saçan, sevgisi dağlar kadar büyük olan ama ansızın gidişiyle derin bir sessizlik bırakan, tüm o eski sevdalara dokunan, sistemle umut arasında gidip gelen zamansız bir hikaye. Sevgilim ayrılmış, gitmiş. İçinde bir yerlerde hala bir galiba veya bir umut kırıntısı taşıyan, bir zamanlar o güzel gülüşlerde kaybolmuş tüm dinleyicilerimiz için gelsin bu güzel şarkımız. Bir haber vermeden, hiç görünmeden sevgilim ayrılmış. Giderken yollarda acı duymuştur, güzel gözlerine yaşlar dolmuştur. Belki de gittiğine pişman olmuştur Cengiz Kurtoğlu sizlerle.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin
1: reklamlarımızı geride bıraktık. Ayrıca programımızın da yaklaşık ilk bir saatini de geride bırakmış bulunuyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Şu anda sizleri yolda dinliyoruz. Başta eşim Gülseren olmak üzere sıradaki en güzel şarkılarınızı tüm Mersin FM dinleyicilerine armağan ediyorum demiş.

İşler. Dünkü sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Böyle başladı bu ayrılık hikayesi. Işıklı Yol. İzel sizlerle radyonuzda.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

unutma, unutulanlar unutanları asla unutmazlar dedik. Şimdi de unutursun için yana yana diyerek devam edeceğiz. Geride kalan dünleri, zamanın akışını ve insanın çaresiz kabullenişini anlatacağız. Tutulan sözlerin zamanla unutulduğu sararan fotoğraflarla, geçmişin anıldığı ama ne olursa olsun hayatın devam ettiği o gerçeği bize hatırlatacak. Unutamam denilen şeylerin bile zamanla nasıl geride kaldığını hissettiren o zamansız şarkı Sezen Aksu yorumuyla sizlerle söz bitti diyeceğiz. Selin Yayında.

Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Mezitli'den selamlar. Bizler için kop gel günahlarından çalar mısınız? İyi yayınlar demişler. Selamlarımızı gönderelim. Bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. İçimin ateşi bitti. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum. Ben senin neyinim anlayamadım. Kop gel günahlarından İbrahim Tatlıses sizlerle radyonuzda.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

Ya şu şarkının girişine bir bakar mısın? İnanılmaz bir şarkı. Bitmek bilmeyen bir özlem. Verilen ama tutulmayan sözler ve araya giren mesafelerin getirdiği o derin çaresizlik. Yükseklerden uçan bir gönlün beklemekten ve yalnızlıktan yorulup düze inişi yer alıyor bu güzel şarkımızda. Araya giren engellerin ve yokluğun getirdiği o ağır yükün buruk bir özeti aslında. Şimdi sizleri bu unutulmaz eserle baş başa bırakıyorum. Hasretinle yandı gönlüm sizlerle.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşıması ile hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: yayından sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz şimdi sizlerle. İyi yayınlar, kolay gelsin. Galeri Ekin'den selamlar. Sıradaki en güzel şarkılar kızım Eylül'e armağan olsun demişler. Selamlarımızı gönderelim. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum. Gözlerimde yaş, kalbimde sızı. Unutamadım seni.

Korkuyorum gecelerin karanlığından. Korkuyorum sessizliğin çığlıklarından. Böyle yaşamaya alışkın değilim. Korkuyorum gelecek yarınlarımdan. Akşam olmadan gel. Güneş batmadan gel. Beni yalnız bırakma.

programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Merhaba Selin kardeşim, ben Cemal. Sıradaki şarkıyı emekliliğinin tadını çıkaran babam Ali'ye ve kızım Defne'ye armağan ediyorum demişler. Güzel yayınların için teşekkür ederim diyerek mesajına son vermiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Sizlere Arif Susam'la baş başa bırakıyorum.

ayrı kalamam. Sensiz hayatta bir zevk alamam. Sensiz olamam, ayrı kalamam. Sensiz hayatta

Sihirli duygum, yaşamak hevesi, sevmek umudum. Sensin tek arzum, en güçlü duygum, yaşamak.

sırada ilk defa sevmenin heyecanını, tutkuyu ve aşkın hissettirdiği o rüya gibi duyguları taşıyan bir şarkımız var. Gözlere gülüşe ve sevdaya adanmış içten bir sesleniş. Bu güzel şarkımız şu an radyoları başında bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize de armağanımız olsun. Aşığım Güllü sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Sevgili Selin Dezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. İnsan bazen en yakın sandığı kişiyi aslında hiç tanımadığını fark eder. İşte o an geride uykusuz geceler harcanmış bir ömür ve geri dönülmez bir mesafe kalır. Tüm bu sistem dolu hisleri o kendine has, güçlü yorumuyla Ümit Yaşar seslendirecek. Senin o gözlerin var ya sizlerle radyonuzda.

Ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin Dezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakacağım. Çok naif bir şarkı. Yarın saat 1'de görüşmek üzere. Sizleri Ümit Besen'le baş başa bırakıyorum. Senden öğrendim. Sizlerle radyonuzda.

0: Sevgi Selin'de ezgiler sona erdi. Sevgi Selin'de ezgiler.
1: Babalar Restali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restali programındasınız. Ben Zeynep, her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba sanatçılarından en güzel resitalleri dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün ilk resiteli Mahzun Kırmızıgül'den gelecek. Ellerin kadınısın diyecek. Bir zamanlar çok yakından tanıdığımız insanları bir an böyle gerçekten sabah uyanıp da sanki olmuş gibi elin olmasını kaldıramaz insan. Çünkü o tanıdıklık duygusundan kopmak istemez. O tanıdığına sarılır gibi bakıp sarıldığın zamanlara geri dönmek ister. Ama sokakta gördüğünde de bana bakma sakın, çevir yolunu. Çevir git, yüzünü görmeyeyim diyecek Mahzun Kırmızıgül. Arkamdan ağlarsan acımam sana. Ellerin kadınısın, seni sevemem diyor. Mahzun Kırmızıgül, Ellerin Kadınısın şarkısıyla sizlerle birlikte olacak.

Mahsun Kırmızıgül resteliyle devam ediyoruz programımıza. Belalım diyecek Mahsun Kırmızıgül. Bu güzel şarkının ardından kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra yine Babalar resteliyle Mersin FM 104.6 frekansında sizlerle olmaya devam edeceğiz.

Babalar Resitali, Babalar Resitali devam edecek. Devam edecek. Babalar Resitali, Babalar Resitali devam ediyor. Devam ediyor.

Yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmak. Saçların ellerimi üzülüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrümün uçurumlarında. Seni anlıyorum. Oysa o en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmışlar büyük bir çiçek.

yaprak döken gençliğimin satır aralarında altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak için alınmış suskunluğumun baş harflerisi. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmurusun?

Arabesk müziğin güçlü ve kendine has yorumcusu Ömer Danış. Albümünün en vurucu, en çok dilimize dolanan şarkısıyla sizlerle radyolarınızda oluyor şimdi. Öyle sıradan bir aylık şarkısı değil bu. İçinde tam anlamıyla bir isyan, bir sitem, hatta ağır da bir hesaplaşma barındırıyor. Gittin de sen mutlu olmayacaksın diye başlıyor ya hani şarkı. Ya düşünsenize, bir insan ardına bile bakmadan çekip giderken geride bıraktığı enkazın asla farkına varmıyor. O aldığı ahları asla gözü de ruhu da görmüyor. Helal etmeden ölmeyeceksin ben diyor ya şarkıda. Ya insan bazen sevdiğine o kadar kırılıyor ki, o kadar can yanıyor ki canından bile çok sevdiği insan tarafından. Helallik bile bir maslahat, bir hesap kapanış kapısı haline geliyor. Ve tabii o aradaki neredeyse bir tirat gibi okunan şarkının da adını aslında aldığı efsane replik var. Hani hepimizin hayatında bir kez olsun içinden geçirdiği de bir kısım var ya. Kafam karışık diyorsun, ya karma karışıksın ya da bir çakala aşıksın. Satılmışlığın acısını ben bedenimde yaşıyorum, sen de yaşayacaksın. Ondan sonra beni arayacaksın, arayacaksın ama mezar taşımı bile bulamayacaksın diyor. Yani arabeskin adı gerçekten tam filtresiz, en saf ve en can yakıcı hali tam olarak bu bence. Çok kırıcı ama o içinizdeki haykırışı ve duyguların hepsini anlatıyor aslında. Karşısındakinin yaptığı tercihe duyulan öfke, hayal kırıklığı ve günün birinde pişman olacağını söylemek. Zaten unutmayın, kimsenin ahı kimsede kalmıyor. Bir gün elbet o ahlar çıkıyor. Ömer Danış Çakal şarkısıyla sizlerle birlikte radyolarınıza ses veriyor.

0: Çalar Resitali.
1: Selami Şahin Resitali ile devam ediyoruz programımıza. Şimdi de o zalim sevgililer için bir söz söyleyecek Selami Şahin. Benim için öldün artık diyecek. Şimdi bu güzel şarkı sizlerle radyolarınıza ses verecek.

Bıktın artık, çektiklerin günahındır. Benim için öldün artık, yaşadığın bir yalandır. Benim için öldün artık,

0: Babalar Resitali.
1: Şimdi tam da taverna resitallerine gelmişken Ahmet Selçuk İlkan'ın usta kaleminden dökülen, kulaklarımızdan silinmeyen o muazzam eserle baş başayız şimdi. Adım adım izleriyle, aşka küskün sözleriyle ve belki de en acısı açık kalan gözleriyle. Sana hasret gideceğim diyecek Ümit Besen. Şimdi bu güzel şarkı sizlerle birlikte radyolarınıza ses versin. Gidenlerin ardından kalanlar için, içi yana yana veda edenler ve sana hasret gideceğim diyenler için çalsın. Ümit Besen, sana hasret gideceğim.
2: Sen

bilirsiniz bazı şarkılar vardır ki çalmaya başladığı ilk dakikalarda sizi alır bambaşka bir zamana götürür. Öyle koşturmacalı, gürültülü bir zaman değildir bu. Geriye dönüp baktığınızda nerede o eski günler dediğiniz o huzurla ama bir o kadar da içinize şimdi de olduğunuz için sızlatan hatıraların ortasına bırakır sizi. Hani derler ya bir masalmış geçen yıllar. Öyle de hakikaten. Kaç yaprak kaldı ki avucumuzda? Aşk dediğimiz şey sanki devasa, rengarenk bir rüyaymış. Ama ansızın uyanmışız. Gözümüzü açtığımızda geriye kalan sadece dilimizde kalan o tatlı ve hüzünlü ismi oluyor aşkın. Gelin şimdi zamanı biraz geriye saralım. O masalsı yıllara, sizin tabii hangi yılınıza denk düşüyorsa o. Gidelim. Aşkın en saf haline ve hatıraların sığınaklarına doğru küçük bir yolculuğa çıkalım. Sensiz bensiz diyecek Ümit Besen. Şimdi bu güzel tavernayla sizleri baş başa bırakıyorum.

0: Duygular Resitali.
1: Arabesk sevenlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'yle sizlerle beraberdik. Kusura bakmayın, kısa bir aksaklık oldu. Devam edelim. Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali ile sizlerle birlikteydik. Bir saat boyunca arabeskin en baba sanatçılarından en güzel resitalleri sizlerle beraber dinledik. Gün içinde çok ağır arabeskler dinledik açıkçası. O yüzden biraz daha neşeli bir bitiriş yapalım dedim. O yüzden de İbrahim Tatlıses İmparator Allah Allah diyecek. Şimdi bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakıyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diyorum. Yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde Babalar Resitali ile sizlerle beraber olmaya devam edeceğim.